Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: SRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde yolcu mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirterek, şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Cevdet Yılmaz da paylaştığı mesajda çalışmalara her türlü desteği sağladıklarını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda açıklamasını yaptı. Kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların hem hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama resmi gazetede yayımlandı. Karara göre bakan yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Fatih Çakmak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bazı üniversitelerde fakülte ve enstitülerin kurulması kararlaştırıldı. Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı. Bazı fakülte ve enstitülerin ise isimleri değiştirildi. İstanbul uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan bir şüphelinin Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Zanlı 28 Ağustos'ta Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2011'de başlayan gösterilerin çıkış noktası olarak bilinen Dera ilini ziyaret etti. Ahmet Şara'nın Dera ziyaretine ilişkin ön bilgilendirme yapılmazken bulundukları bölgenin 35 kilometre yakınında İsrail işgal güçleri bulunduğu da biliniyor. Washington-Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulmaktadır.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı. Sabahın Namesi İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan sizler için başladı. Efendim, TRT Name stüdyolarından seslenmekteyiz. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Merhabamıza bir cevap bekleriz elbette. İsteklerinizi bekliyoruz. 0552 040 66 44. Tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Buradan mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi, programımıza ilişkin görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Facebook'tan da TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüm mesajlarınızı yazabilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu programımız içinde paylaşacaklarımız arasında. Radyolarını yeni açan ya da aramıza yeni katılan sevgili dostlar olabilir. Büyüyen kocaman bir Sabahın Namesi ailesiyiz. Bunun da farkındayız. Dolayısıyla efendim 7 haberleri sonrasında merhaba dedik biliyorsunuz. 10 haberlerine değin, yani 3 saat boyunca birlikte olacağımız bir program Sabahın Namesi, bir istek programı. İsteklerinizi bekliyoruz. İlk yarım saatimizde yapımcımızın sizler için seçtiği şarkıları dinleyeceksiniz. Sonrasında sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuar var. Bakalım hangi duyguları, hangi şarkılar eşliğinde, hangi sanatçılarımızın yorumuyla dinleyeceğiz ve dinleteceğiz, onu da merakla bekliyoruz elbette. Efendim, güzel haberler alacağımız bir gün diyerek açtık yayınımızı. Girne taş ucuna gitmekte olan gemi, Türk gemisi, Türk yolcu gemisi Alabora oldu biliyorsunuz. Haberlerimizde de ilk sırada, bültenimizde ilk sırada yer aldı. Söyleyecek şey de bulamıyor insan böyle zamanlarda elbette, ama başsağlığı dileyelim. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edildi, onu da bir kez daha söylemiş olalım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kurtulanlara. Yaşamını yitiren 8 kişi var. 19 yolcu için arama kurtarma çalışmaları da hali hazırda devam ediyor. Onları da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle ve vefat edenleri de rahmetle analım efendim.

Saadettin Kaynağ'ın şarkısıydı. Kara bulutları kaldır aradan dedi Gökhan Sezen. Yalçın Turan'ın Oktay Rıfat'ın dizeleriyle bestelediği Uşak eserini de Melihat Gülses'in yorumuyla dinliyoruz. Kasımpaşa kıyıları tersane.

Efendim, Nusret Yılmaz'ı dinledik. Hanende Alexan Efendi'nin Suzinak eseriyle bir güzele kul oldum, ta gönülden vuruldum dedi. Beraberliğimiz Turhan Öge ve Süheyla Eren'in birlikte seslendireceği bir Karcağır Köçekçe ile devam ediyor. Benliği aldım kaçaktan.

Pınar'ın başında su verdin içtim, sevdim seni candan yar diye seçtim. Burhanettin Dera'nın Hicaz şarkısını Cavit Tanürek'ten dinledik. Kamuran Yarkın'ın Mahur şarkısıyla da Melda Kuyucu Kılıç'a kulak veriyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Beğendim biçimini her yerin mini mini. Kadıköylü Refik Fersan'ın Nihavend şarkısıydı. Faruk Salgar'dan dinledik. Rıdvan Tandoğan'ın Muhayyer Kürdi şarkısını da Çiğdem Yarkın seslendiriyor. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere.

0: Ankara Rüzgarı Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi eseriydi. Asuman Aslım'dan dinledik.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ve günün ilk isteği Bilge Özge'nin Kürdi İlicasker şarkısı. Sözler Cemal Safi'ye ait. Nazan Sıvacı'nın sesiyle dinleyeceğiz. Efendim Isparta'dan sevgili dinleyicimiz ulaşmış bize ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istemiş Şevki Şahinoğlu, Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için, ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına da armağan olarak çalmanızı istiyorum demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Ayten Baykal'ın dizelerini Halil Aksoy Nihavend makamında bestelemiş, eseri Zeynur Demirbilek'ten dinledik. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğiydi bu şarkı. Meleğim, Gonca Gülüm.

ve Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım, yayın ve teknik ekibimize armağandır demişler. İyi ki varsınız diye eklemişler. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. İsteğinizi böylece yerine getirdik. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Saatler 7.47'yi gösterirken, efendim Mine Geçili, Zeki Müren'in Uşak eserini seslendirecek. Mersin'den Gülten Duran istiyor eseri ve birlikte dinliyoruz şarkıyı. Kimler için istemiş sevgili dinleyicimiz, bir bakalım. Sevgili arkadaşım Ayşe Nasif armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Nereden sevdim o zalim kadını, bana zehretti hayatın tadını. Yusuf Ziya Ortaç yazmış dizeleri, Selahattin Pınar Kürdili Hicazkar makamında bestelemiş şarkıyı Nusret Yılmaz seslendirdi. Mersin'den Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemişti. Dayısı Fikret ve Hüsnü eniştesi için de istemiş, armağan etmiş. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yollamış, torunlarını Zeynep Eren Kerem ve Mete Han'a ortak etmişti. İstekler böylece yerine getirildi efendim. Sıradaki şarkı Ferit Sıdal'ın Rast eseri, Adana'dan Selahattin Erzi istemiş ekibimize ve eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı bir yayın haftası diliyor. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinleyelim. Hicran olacaksa bu aşkın sonu, bırak git kalbimi delme boş yere diyor Mehsem Özşimşir.

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Yusuf Dalkese'nin Hüzzam şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinledik. İzmir Buca'dan selamlar, saygılar yollamış sevgili dinleyicimiz. Ve bu eseri eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, Uzal, yeğeni Yücel, Nilüfer, Şenol, kızları Sude Naz ve TRTname dinleyen herkes için istemişti. İsteklerini yerine getirdik. Efendim Ahmet Uzal'ın isteğiydi. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Şahsınızda programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Deniz Gülcan Hanım'la Hüsamettin Kemancı ve Hüseyin Soysal Beylere armağan ediyorum diyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor. Yomra Özil Mahallesi sakinleri için istiyormuş. İsteğinizi yerine getirdik efendim. Ve sıradaki eser Sapanca'dan Nedret Ünlü bize ulaşmış. TRTname dostlarına dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Acıların senden vefalı çıktı şarkısını istiyorum demiş. Efendim isteğinizi yerine getiriyoruz. Şarkıyı dinliyoruz. Efendim Kutlu Payaslı'nın Metin Vural'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını Yahya Geylan'dan dinliyoruz.

Peşinden çok koştum dedi Seda Gökkadar, Hasan Esen'in Hicaz şarkısını seslendirdi. Sevgili dinleyicimiz istemişti Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen ve Erdemir Musiki Derneği üyeleri, kıymetli ekibiniz, name dostları ve Bilecik Huzurevi konuklarıyla Doktor İsmet Onut ve eşi Ayşe Onut için rica ediyorum demişti. İsteğini yerine getirdik. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, mutlu haftalar diliyorum bu güzel programa bizler için hazırlayan ve sunan, ayrıca bu programa emeği geçen tüm TRT Rami çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyor, Mersin'den kucak dolusu sevgiler yolluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için istemiş. Ayrıca Çaycuva'da bulunan Saffet Bilir, Mersin'den Gülten Duran içinde olsun diyor ve bu şarkıyı armağan ediyordu. İsteğiniz yerine geldi efendim. Sırada Hüzzam bir Yeser Asım Arsoy şarkısı isteği var. Sözler Fitnas Sağlığa ait, Çiğdem Yarkın'ın sesiyle dinleyeceğiz. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç, eşi Tülay Hanım ve Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği koro arkadaşları ve benim için de istiyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Beraberce dinliyoruz efendim şarkıyı. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.

0: Yol durumu.
1: Aydın Denizli Otoyolu 23 ila 24. kilometrelerde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle saat 8 itibariyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şerit üzerinden sağlanmakta. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 0 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta.
0: Yol durumu.

0: TRT Name.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizle sıradaki şarkıyı armağan edelim. Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle Rıdvan Tandoğan'ın Muhayyer Kürdi namelerinin buluştuğu şarkıyı Kemal Caner'den dinleyeceğiz. Uşak'tan Meral Özhan. Hayırlı sabahlar dilemiş, yeni gün, yeni hafta, sağlık, huzur, güzellikler getirsin diyerek. Efendim hoş geldiniz evlerimize, günümüz sizlerle daha güzel başlıyor diyor sevgili dinleyenimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Eşi Erol Bey'e armağan etmiş. Canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli yapımcımız Yelda Hanım'a, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, değerli teknik yönetmenimize, name dostlarımıza armağan ediyorum. Cansınız, iyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim isteğinizi yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Sana gelmek için yol yok mu sanki?

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin

0: isimleriyle Ordu ve Artvin cephelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı illerdeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale ve Kırklareli 32, İstanbul 29, Denizli 34, İzmir ve Muğla 35, Uşak 31, Adana 33, Antalya 36, Burdur 32, Hatay 31, Ankara ve Eskişehir 30, Konya ve Düzce 27, Nevşehir 23, Bolu 28, Sinop 29, Zonguldak ve Rize 26, Amasya 28, Trabzon 27, Erzurum 22, Kars 23, Malatya ve Mardin 31, Van 24, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Şanlıurfa 35 derece.
1: Hava durumu. Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
0: Efendim, istekler devam ediyor. Hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.27'yi gösterirken beraberliğimiz bir uşak istekle devam ediyor. Sema Töz'den Sesin şarkısını Esma Başbuğ'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ahmet Şenses çok sevdiği eşi ve kızı için istiyormuş. İstekler yerine geliyor. Efendim, günaydın güzelliklerinizle yeni bir haftaya başlarken gönüllere ses nefes olan siz kıymetlilerimize Erdek'ten sevgiler demiş. Gülsefa Can Bolat, teşekkür ediyoruz. Eriyen zaman içinde en güzeliyle baki kalan dost radyomuzla, iyi ki varsınız diyor. Efendim, isteğinizi yerine getireceğiz. İstek karışmış galiba, değil mi? Peki, Gülsefa Hanım biraz sonra isteğiniz yerine gelecek. Karışmış. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar yollamış, name dostları için istemiş. Sizin isteğinizi de yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Sema Tözden Ses'in Uşak eseri, sözler Hüseyin Yurdabak'a ait. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

Her akşam muhakkak tesadüfümüz, yolumun üstünde yine sen varsın dedi Yaşar Özel'i dinledik. Sözler Orhan Seyfi Orhan'a aitti. Caz makamında bestelemiş bu dizeleri Ahmet Çağan. Günaydın güzelliklerinizle yeni bir haftaya başlarken gönüllere ses nefes olan siz kıymetlilerimize Erdek'ten sevgiler demişti. Sevgili dinleyicimiz Gülsefa Can Bolat isteğinizi yerine getirdik. Biraz

Az önce de karıştığını söylemiştik zaten isteğinizin. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlar yollamış. Murat İnan, Murat Odabaşı, Ayhan Çat, İlyas Nazeden, Bayram Gökçen, Muhammed Ateş, İlyas Aydın, Zeki Gün, İsmet Köklü, Aykut Türk, Fahri Özdemir, Feyzi Akşen ve Ali Yöntem'e armağan olsun demiş. İsteğiniz sizin de böylece yerine geldi. Sıradaki şarkı Semahat Özdenses'in Uşak eseri, Ahmet Cengizoğlu yazmış dizeleri. Ahmet Özhan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Ali Yöntem Bucak'tan ulaşmış. Eşi Hava Nur Hanım, Rezan Çatalbaş, Tuna Koçak, Fatma Açan, Zafer Özkara için istemiş. Mersin Mezitli'den tüm TRTname yayınında emeği geçenlere selam ve sevgiler iletiyor. Nimet Önal, eşi Turgay Önal ve tüm TRTname dinleyicileri için istiyor. Yine yeni isimler dikkat çekiyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim sevgili dinleyicilerimize. Bu arada Mersin Mezitli'den çokça sevgili dinleyicimiz var. Ne mutlu bize. Efendim orada olan bizi dinleyen tüm sevgili radyo dostlarına da ayrıca selamlarımızı iletmiş olalım ve Ahmet Özhan'a kulak verelim. Dinliyoruz efendim şarkıyı. Akşam oldu hüzünlendim ben yine.

Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yareye. Şerif İçli'nin Acemaşiran şarkısıyla dinledik Melihat Gülses'i. İstekler vardı. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istemiş bu eseri. Başta TRT Nami ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Fatma Can Çanakkale'den günaydın diyor. Güzel bir hafta diliyor. Nami çalışanları evlerimize hoş geldiniz demişler. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Nami dostlarına, programı hazırlayanlara, çocuklarıma, torunlarıma, kendime istiyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz efendim. Sıradaki şarkıya geçelim. Sırada efendim Hayri Mumcu'nun Gültekin Çeki'nin Hayri Mumcu'nun dizelerini Gültekin Çeki bestelemiş. Rast makamında bu eseri Ali Rıza Kural, Profesör Doktor Ali Rıza Kural seslendirecek. Oktay Hançer, günaydın, mutlu sabahlar, mutlu haftalar dilerim diyor. Erciş'ten selamlar yolluyor. Yeni hafta tüm güzellikleri getirsin yurdumuzun her tarafına diyor sevgili dinleyicimiz. Eşim Mihri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma, siz kıymetli sunucumuz, kıymetli yapım yayın ekibi ve TRTname dinleyicileri diyerek hepimizi ortak etmişler, sağ olun. İhsan Özdoğan da selamlar yolluyor, hayırlı sabahlar diliyor. Radyo dostlarını saymış, Gülşehir Nevşehirliler için de ayrıca selamlar yollamış. Efendim sizin isteğinizi de yerine getirelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski

Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Baki Duyarlar'ın Gonca Gül'ün dizeleriyle bestelediği şarkısıyla "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim" dedi. İstek sahiplerimiz Yağmurlu Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan bizi selamlayan Süleyman Altuner'di. "Name ve Niksarlı dostlarımla Adanalı hemşehrilerime hayırlı haftalar diliyorum" deyip bu şarkıya armağan etmiş. "Ormanlarımızı koruyalım, çevremizde lütfen temiz tutalım" diyor. Teşekkür ediyoruz uyarısı için. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan "Günaydın. Eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela, Uzay ve Name dostlarıma, radyomuz emekçilerine armağandır" diyordu. Sizin isteğinizi de yerine getirdik bu eserle. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Bir Yusuf Nalkesen şarkısı. Eğirdir'den Mustafa Bilir. Tüm Türkiye'min güzel insanlarına ve bu sesleri, nameleri bizlere ileten sizlere günaydın deyip şimdi dinleyeceğimiz eseri istemiş İbrahim Kaçar. "Tüm radyo dostlarıma günaydın diyor, sağlıklı günler diliyor, Eskişehir'den selamlar yolluyor. Efendim, sizin isteğinizi de bu eserle yerine getiriyoruz. Nazlı Kanaat'e kulak veriyoruz. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurardım. Sanki varsın yanımda ya da bilinen ismiyle Nartanem."

alsam, ötsem, yanık yanık gönlüne dolsam. Tuğçe Pala'dan dinledik Hicazkar makamındaki bu Neveser Gergin Neveser Kökteş şarkısını. Efendim, İstanbul Radyosu Sabahın Namesi ekibine kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diyerek ulaşmış sevgili dinleyicimiz bize. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Elif Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'e, değerli müdürümüz Mustafa Bingil, yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi'ye armağandır demiş Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. Hepinizin ömrüne bereket diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Doğan Çizmeci'de sesiniz sabaha huzur, nameleriniz gönüllere umut olsun. Yeni hafta sağlıkla, mutlulukla, güzel haberlerle ve içimizi ısıtan ezgilerle gelsin demiş. Ve program ekibinize, TRT Name'nin güzel yürekli dostlarına benden armağan olsun deyip beni de ortak etmişler. Turgutlu'dan sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz Doğan Çizmeci. Tacettin Kulak da Zonguldak Gökçe Bey'den. Güzel vatanımın güzel insanları için diyerek ulaşıyor. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgiler yolluyor. Fikri Aksoy Erbağ'dan günaydın. İyi haftalar, iyi yayınlar. Yapımda ve yayında emeği geçen emekçilere, radyo başında dinleyen Musiki Şinas TRT Name dinleyicilerine selamlar, saygılar demiş. Aramıza da hoş geldiniz diyelim ve sıradaki esere geçelim. Karacaoğlan'ın dizelerini Sadi Hoşses bestelemiş Mahur makamında, eseri Vedat Kaptan Yurdakul'un yorumuyla dinleyeceğiz. Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. İyi yayınlar, yaşam paylaşınca güzel, değerli ve anlamlı diyor sevgili dinleyicimiz. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa Can Bolat, Musa Özçelik ve tüm dinleyicilerimize de armağan olsun diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Hicranı açmıştır sinede yare.

Kendim gurbet elde, gönlüm sılada dedi. Seyfettin Sığmaz'ın Muhayyer Kürdi eserini Koray Safkan'dan dinledik. Sözler Aşık Veysel'e aitti. İstek sahibimiz ise Müjgan adı güzel Yerce idi. Efendim mutlu sabahlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan Oktay yine bize ulaşan dinleyicilerimizden hayırlı sabahlar kolay gelsin diyor. Ayas Yumurtalık'tan selamlar yolluyor. Özmeltem sitesi sakinleri için çalmamızı istemiş sıradaki eseri.

Onarı da ortak ettik efendim. Saatler 9.12'yi gösterdi bile, son saatimizin içindeyiz. Zaman hızla akıyor. Haftanın ilk günü pazartesi sabahından sevgiler yolluyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş'ın isteği var sırada. Leyla Saz'ın Hüzzam şarkısını istemiş sevgili dinleyicimiz. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar, çok değerli annem Nur Hayat Özdamar ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımız için rica ediyorum demiş. Sizle ortak edelim, eseri birlikte dinleyelim. Ey sabahı hüsnü anın afitabı Enver'i.

Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Ayşen Birgör'ü dinledik Şekip Ayhan Özışık'ın bu Rast eseriyle. İbrahim Özdemir, Bolvedin'den selamlar, sevgiler yollayıp efendim yeni hafta hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin diyerek bu şarkıyı kendisine, bana, ekibimize, dinleyicilerimize de armağan etmişti. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan günaydınlar sıradaki şarkıyı Veysel Bey'e, Ayşe Arıkan'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyor İzzettin Artokça. Yeni bir isim hemen fark ediliyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Name dostlarıyla ekibimize ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler için de seslendirildi bu eser. Beraberliğimiz Emel Sayın'dan dinleyeceğimiz Erdoğan Berker'in Nihavend makamındaki şarkısıyla sürüyor. Sözler Arslan Mecit Barışen'e ait. Ataşehir'den Doktor Özgül Uğurtay, sevgili can oğlu Mete Uğurtay için istiyormuş. Efendim isteğinizi yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Bana aşkı soruyorsun, aşk yaşanır, anlatılmaz.

sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma, uyku girmiyor gözüme, unuttun beni zalim. Arif Sami Toker'in bu Acem Kürdi şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinledik. İstek sahibimiz Ali Özyener'di Gaziantep'ten. Hayırlı sabahlar dileyip Halil İbrahim Zengin, Turan Özsoy, Mehmet Yağ.

Acı ve tüm koro arkadaşları için istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Efendim ve efendim sıradaki isteğe geçiyoruz. Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yollamış Name dostlarına, TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Erol Sayan'ın bir şarkısını dinleyeceğiz. Taner Şener dizeleri yazmış, Seçil Eper Hicaz makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Aşk kapımı çalar bir gün dedi Çiğdem Gürdal'ı dinledik Erhan Parlat'ın şarkısıyla. İstek sahibimiz Seçil Kanber'di. Mutlu güzel bir hafta dilemiş. Aydın Çiğdem tüm yayın ekibimize dostlara sevgiler selamlar göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar. Afşinli müzikseverler için diyor. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar diliyor. İstekler böylece yerine geliyor. Programın da yavaş yavaş sonuna doğru yol alıyoruz. Cemile Karabulut'tan dinleyeceğimiz Kadri Şençalar'ın bir şarkısı var sırada. Sözler Necdet Atılgan'a ait. Cengiz Topel Turan, Çayın başkentinden gönül dolusu sevgiler selamlar demiş. Zafer bayramımız kutlu olsun diyor sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Efendim ve bir istek daha Müzeyyen Yüce Arda Bulut. Emeği geçenler, name dostlarım diyerek ulaşmış sevgili dinleyicimiz. Efendim teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak edelim. Cemile Karabulut'a kulak verelim. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? Hüzzam makamındaki eseri Filiz Şatıroğlu seslendirdi. Fatma Ateşok Almanya'dan sağlıklı mutlu günler dilemiş. Her yeni haftada her şeyin güzel olması dileğiyle sevgiler selamlar diyerek ulaşmış. Sizlere ve name dostlarına armağan ediyorum diyerek de noktalamış. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki eseri TRTname ailesi ve tüm dostlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki eser Yıldırım Gürses. Sesin Nihavend eseri ki bestekarının sesiyle dinleyeceğiz, dinleteceğiz. Murat Çarpınlıoğlu istemiş güneşli bir Gaziantep sabahından gönüllerimizin eli şarkılar sunan diyerek ekibimizi selamlıyor ve sıradaki eseri sevgili eşi Aygül Hanım ve TRTname dinleyicilerine hediye ediyormuş.

kırık kalp kaldı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.

Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Samime Sana'yı dinledik Uşak makamındaki bu eserle. Osman Selçuk Altun istemişti. Efendim bugün kapılarımız, pencerelerimiz güzel insanlara açılsın, telefonlarımız güzel haberler için çalsın, sağlık ve huzur hep yanımızda olsun, velhasıl her şey gönlümüzce olsun demiş. Ne de güzel yazmış, Karamürsel'den selamlar sevgiler yollamış, kulağı sizde olan tüm dostlara diyerek. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar dilemişti, sizin isteğinizi de bu şarkıyla, bu türküyle yerine getirdik efendim. Sıradaki eserimiz ki son şarkı olacak, Abdo Orçin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Siz Seretename ekibine tüm sevdiklerim armağan olsun, iyi çalışmalar diyor. Yasemin Yiğit Mersin'den güzel bir hafta diliyor. Çukurova Kadınlar Korosu'ndaki arkadaşları için bir şarkı istiyormuş. Onların istekleri de yerine gelecek. Hulki Saner'in şarkısını Emel Sayın seslendirecek. Feride diyerek veda ediyoruz efendim. Haftanın ilk iş gününden, pazartesi sabahından seslendik. Çarşamba sabahı birlikte olmayı diliyoruz. Yelda Karagöz, Özer, Şahin Atmaca, Dilek Demirbilek, Topçu. Biz yine birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım. Hoşça kalın.

0: Haberler.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirterek, şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmal olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Dışişleri Bakanlığı Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eşgüdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı. Sobacı, arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini temenni ettiğini belirtti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama resmi gazetede yayımlandı. Karara göre bakan yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Fatih Çakmak getirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Kütahya'daki Zafer Tepe'ydi. Büyük taarruzla Mustafa Kemal Paşa önderliğinde destansa bir mücadeleye imza atılan tepe, hem yurt içinden hem yurt dışından ziyaretçilerle doldu taştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın'da katıldığı törende Türk Yıldızları muhteşem bir gösteri yaptı. İstanbul'da uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan bir şüphelinin Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Zanlı 28 Ağustos'ta Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun yağış etkili oldu. Trabzon'da Uzungöl Deresi taştı. Samsun'da Çarşamba Ovası yoğun yağış sebebiyle su altında kaldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Haberleri dinlediniz.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Yaşamımızdan bir parça bulduğumuz, hüzünlendiğimiz, sevindiğimiz, umut ettiğimiz, heyecanlandığımız, yani insani tüm duyguları yaşadığımız o harika şarkılarla bugün de keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle gününüzü renklendireceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımız Kürdeli Cazker makamında şarkılarla başlıyor. Güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait bir Sadi Hoşses bestesinde Faruk Tınaz'ı ağırlıyoruz. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir eser sunuyoruz sizlere. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey, mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

Cemal Safi'nin özlem dolu dizeleri, Zekai Tunca'nın nakış nakış işlediği nameleriyle Ahmet Özhan'ı dinledik. Kürdeleci Asker makamındaki bu eserde seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa dedi sanatçı bizlere. Ve 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer almaktaydı bu sevilen şarkı Ahmet Özhan'ın. Evet, birlikteliğimiz yine Kürdeleci Asker makamında şarkılarla devam edecek. Muazzez Abacı'nın Felek albümünden bir Avni Anıl şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Şahin Çandır'a ait şarkıda Muazzez Abacı bizlere şöyle sesleniyor. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Baki Duyarlar'ın sözleri Gonca Gül tarafından kaleme alınan Kürdili Cazkar şarkısını Gönül Söyler icrasıyla dinledik. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanalım. Bir Selahattin Pınar klasiğinde Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Biliyorsunuz bazen hicran yarası, bazen umut var şarkılarda. Bazen hayal kırıklığı, bazen neşe. Yani başlangıçlarla bitişler arasında kalplerde fırtınalar estiren tüm duyguları işte bu özel şarkılarda beraberce yaşamaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Ayşegül Durukan yine bu duygulara tercüman olacak. Güftesi Vecdi Mingöl'e ait şarkıda bize şöyle seslenecek. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

sende yaradanı sevdim. Beste ve güftesi Zekai Tuncay'a ait Kürdilici Asker şarkıyı Eliz Avaroğlu icrasıyla dinledik. Bu kayıt 2020 tarihli bir kayıttı. Tabii ki Zekai Tuncay ilk olarak bu eseri 2007 yılında aynı isimle yayınlanan iki CD'lik albümünde dinleyicileriyle buluşturmuştu. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimize icat şarkılarla devam edeceğiz. Bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz ilk olarak ve Yaşar Özel'le 90'lı yıllara uzanacağız. Albümlerden çıkarttığın, bir kenara fırlattığın, öfkeyle yırtıp attığın resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu?

Yanan Gözlerin Nalan Altınörs'ün 1991 yılında yayınlanan Sev Beni isimli albümünde yer almaktaydı. Bu sevilen Suat Say'ın bestesinden sonra bir Erdoğan Berker bestesine kulak vereceğiz. Emel Sayın'la 2006 yılına uzanacağız. Sanatçının albümüne de ismini veren bu özel şarkıda Halit Çelikoğlu imzası var. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam. Ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam.

Ezgi Köker 2012 yılında seslendirmiş olduğu bestesi Selahattin İnal, güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz şarkıyla bizlerle birlikteydi. Seviyorum Çerkes Kızı. Evet, Türk musikimizde sevdaya, aşka dair birçok şarkı dinliyoruz. Değerli bestekarlar ve söz yazarları bu anlamda birçok esere imza atmışlar. Tabii ki yalnız musiki sanatımızla sınırlı değil, dünya edebiyatında, Türk edebiyatında da bu minvalde birçok paylaşım var. Bizler de biliyorsunuz her programımızda sizin için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir konuğumuz var. 19. yüzyılın başlarında yaşamış olan ve romantizm akımının da temsilcilerinden olan şair, romancı, oyun yazarı Victor Hugo'dan bir paylaşım sunacağız sizlere. Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık. Ölüm her şeyi yok edecek, ruhları sevmeyi deneyin demiş yazar. Fransız edebiyatının ünlü yazarlarından Victor Hugo böyle seslenmiş takipçilerine. Biz de diyoruz ki sizi her şeyinizde olduğunuz gibi kabul eden insanları sevin. Mesela her gün sıcacık gülüşüyle içinizi ısıtan, şartlar ne olursa olsun arkanızda dağ gibi durabilen, hem dost hem yar olan, vicdanı merhametiyle insani değerlerin en yücesine sahip olan kalpleri sevin efendim. Sevgi bu kadar kolay ve karşılıksız. Yeter ki siz sevmeye devam edin. Eminiz size layık kalplerle karşılaşacak kalpleriniz. Hicaz makamında bir Alaaddin Şensoy şarkısında şimdi Yıldırım Bekçi'ye kulak verelim.

Fikret Erkaya harika bir İstanbul şarkısıyla bize seslendi. Dinlediğimiz Hicaz eserin beste ve güftesi Yesare Asım Arso'ya aitti. Sevgili dostlar, şimdi ise rotamızı İzmir Radyosu'na çevireceğiz ve Neşe Öztaş yorumuyla bir dramalı Hasan Hasgüler şarkısı sunacağız sizlere. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez.

Bu hareketli cıvıl cıvıl şarkının ardından ritmimiz biraz düşecek ve Hüzzam makamının o yakıcı namelerini beraberce dinleyeceğiz. İrfan Özbakır'ın güftesi Ayhan İlter'e ait özel bir eserine kulak vereceğiz. Yine geçmişe uzanıyoruz. Kıymetli sanatçı Behiye Aksoy'un 1973 yılında 45'lik bir plağı seslendirdiği eseri dinleyeceğiz. Sanatçının 45'lik plağının ilk yüzünde Madem Küstün Dargındın isimli Yusuf Nalkesen şarkısı yer alırken, şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise B yüzünde yer alıyormuş. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Behiye Aksoy sizlerle.

Pırlanta Şarkılar isimli 96 yapımı albümde Filiz Şatıroğlu'nun seslendirmiş olduğu bir Kasım İnal Tekin şarkısını dinledik. Her gece yollarda gözledim seni, İnan ki gönülden özledim seni dedi sanatçımız. Bu duygu yüklü, özlem kokan şarkıyı yanımızda olmayan tüm sevdiklerimize armağan etmiş olalım. Ve yine nostaljik paylaşımlarımıza devam edelim kıymetli dostlarımız. Şimdi Yaşar Özel'e bırakacağız mikrofonları. Sanatçıyı Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hüzzam şarkısında dinleyeceğiz. Aşk bağından çiçek verirsin diye yollarına baktım gelirsin diye. Beni can evimden seversin diye dilek ağacına mendil bağladım.

Ağlıya ağlıya giderim diyor aya eşikten dışarıda gelin. Evet, Avni Anıl Hoca'nın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Hüzam şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Bir diğer adıyla Gelin Alayı eserini. Bu vesileyle yakında evlenmeye hazırlanan tüm gelin adaylarımıza ya da yeni evlenmiş olan gelinlerimize de bu güzel şarkıyı armağan etmiş olalım. Çünkü biliyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çok kıymetli dinleyicilerimiz bizlere her sabah eşlik ediyorlar. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı ve güzel şarkılarımızı onlara iletmek istiyoruz. Evet, bu güzel şarkılarla yine yol alalım ve bir Yusuf Nalkesen şarkısında bu defa İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Lale Mumcu Başer'e kulak verelim. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

Senden asla ayrılmam. Akın Özkan'ın Hüzzam şarkısını Süheyla Eren'den dinledik. Hayat sürprizlerle dolu sevgili dostlar. Bazen hiç yapmam dediklerimizi yaparken buluruz kendimizi. Sevmem dediklerimizi severken, gitmem dediğimiz yerlerden giderken ve asla ayrılamam dediklerimizden ayrılırken. O yüzden belki de bu kadar peşin hükümlü olmamak lazım ama tabii ki en büyük dileğimiz o seven kalpler hiçbir zaman ayrılmasın. Şarkılarla mutluluklarda, güzel duygularda buluşalım. Şimdi hadi gelin yine özel bir şarkıya kulak verelim. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde Zeki Müren'i dinleyelim. Karciğer makamındaki bu eserin güftesi Müzeher Güyer'e ait. Sanatçının 94 yılında yayınlanmış olan Hatıralarım isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Unutmadım seni ben, unutmadım. Her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin?

Yaşar Uluerer'in ilk kez 1971 yılında yayınlanan Bir İhtimal Daha Var isimli plağında seslendirmiş olduğu Karciğer türküyü dinledik. Benliği aldım kaçaktan ve birlikteliğimize karciğer şarkılarla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Sırada bir Selahattin Altınbaş bestesi var. Güftesi Kaya Özdemir'e ait şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli sesi ve şef Vedat Kaptan Yurdakul hocamızdan dinliyoruz. Aşkımın kadrini bilmeyen güzel, gözümün yaşını silmeyen güzel, çağırdıkça kaçan gelmeyen güzel, gitmekmiş muradın görünmeden git.

Zekai Tunca'nın 1997 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu Zil, Şal ve Gül isimli albümünden, bestesi sanatçının kendisine, güftesi ise Nurettin Baykal'a ait Karciğer esere kulak verdik. Bu güzel şarkıyla günün ilerleyen dakikalarına zannediyoruz artık daha da hazırız. Çünkü bu şahane ezgiler günümüzü renklendirdi efendim. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve Aşıklar makamının yegane eserlerinden birinde Muazzez Abacı'ya kulak veriyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini kaleme aldığı bir Münir Nurettin Selçuk bestesi. Bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer almakta. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim, senin aşkındır dileğim.

Yanakların çiçektir, gönlün bir kelebektir. Saadettin Kaynağ'ın sözleri Reşat Özpirinççi tarafından kaleme alınan Uşak şarkısını Firdevs Tezcan'ı seslendirdi. Yavaş yavaş yayınımızın sonlarına gelirken şimdi sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısında Ayşe Taş'a kulak vereceğiz. Bayati makamındaki bu eseri 1967 yılında Behiye Aksoy, 1975 yılında ise Alaaddin Yavaşcan'ın icralarıyla hatırlıyoruz. Şimdi ise güncel bir düzenlemeyle bizlerle birlikte Güfte Fuat Edip Baksı imzası taşıyor. Yüklüğüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana.

dertlerden yana acı söz söyleme bana. Yusuf Nalkese'nin sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait Bayati makamındaki şarkısında Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ayşe Taş bizlerle birlikteydi. Efendim bu güzel şarkı 60'lı 70'li yıllarda birçok değerli sanatkar tarafından da seslendirilmiş. 1967 yılında Behiye Aksoy seslendirirken 1975 yılında Alaaddin Yavaşça hocamız yine bu şarkıya sesiyle hayat vermiş. Ve bu güzel eserin ardından programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Kemal Caner'e kulak veriyoruz. Sanatçı Selahattin İçli'nin güftesi Hücesse Aksavrı'na ait Hüseyin eserini seslendiriyor. Zeytin gözüm sana meylim nedendir?

gözlüm uzaklarda işinle. Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar sen.

TRT Nameli'nin kıymetli dinleyicileri, veda vaktimiz yaklaştıkça enerjimizi hiç düşürmeden en güzel eserlerle sizlere seslenmeye çalıştık. Kemal Caner'in ardından ne yazık ki veda vaktimiz de gelip çattı. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında gününüzü en özel şarkılarla renklendireceğiz. Bugünlük size veda ederken Ah Yeşil Bursa isimli albümde iki değerli sanatçı Münip Utandı ve Güzin Değişmez'in seslendirmiş olduğu Hüseyin'i Bir Potpourri ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcuyla 8 kişilik mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Soruşturma derinleştirildi. Geminin kaptanı da dahil 9 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sıfır atık çalışmalarında 8 yılda büyük ilerleme sağladığını vurguladı. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar TL katkı sağlandı dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da 17 bakanlık, 400'den fazla uzmanın katıldığı Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yağışların bol olmasının tarımsal üretime yansıdığını belirtti. Aydın'da konuşan Bakan Yumaklı, 140 milyon tonun üzerinde tarımsal üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız dedi. Türkiye küresel belirsizlik ortamında büyüme performansını 24. çeyreğe taşıdı. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin gelecek dönemde kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi. Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece işsizlikte tek hane serisi 39. aya taşındı. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu

Bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi, E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. Yeni adli yıl yarın başlayacak. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 72. duruşması başladı. Duruşmada sanıklardan tahliye talepleri alınacak. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Güzellik merkezi kapatıldı. Görüntüleri dijital platformlar üzerinden yaydığı iddia edilen şüpheli de tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Batman'daki özel spor salonunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkede 2011'de iç savaşa giren sürecin başladığı olayların sembol noktası Dera'yı ziyaret etti. Şara'nın önceden duyurulmayan ziyareti, İsrail unsurlarının bölgedeki varlığının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u Beşiktaş Arcaçorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

gülleri saçsın, gül evlim güller açsın, elemler bizden kaçsın. Sevişip hoplaşmamız etraf.

0: şarkıların rengi.
1: Efendim İstanbul'dan yine güzel ve sıcak bir haftadan hepinize merhabalar. Ben Murat Seçkin, yine sizlerle şarkıların renginde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bizlere teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş eşlik edecek ve sesimizi sizlere duyuracak. Sözü fazla uzatmadan güzel bir şarkıya kulak verelim. Ve Saadettin Kaynağ'ın Nihavet makamındaki muhteşem eserini dinleyelim. Menekşelendi sular, sular menekşelendi diyecek sanat güneşimiz Zeki Müren sizler için.

0: Efendim bugün yine her zaman olduğu gibi şarkıların renginde değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ses sanatçısı, TRT İslam Radyosu Gençlik Korosu Şefi ve TRT Name Program Yapımcısı sevgili Sinem Sevindik bugün bizlerle. Sinemciğim hoş geldin şarkıların rengine.
1: Hoş bulduk Murat abicim.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de çok iyiyim. O güler yüzünle geldin stüdyomuza. O kadar güzel pozitif enerji yakaladık ki her zaman olduğu gibi tabii.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin çok bu mikrofonlarda emeklerin var.
1: Evet.
0: Birazdan anlatırsın mutlaka.

0: Bir de Sinem Sevindi'yi kendi sesinden dinleyelim.
1: Evet, aslında kendi programlarımızı yaparken kendimizi anlatma imkanı çok bulamıyoruz. Çünkü bugün burada konuğum ama birçok konuğu ağırladım ve ağırlamaya devam ediyorum. TRT bünyesinde, TRT Name'de. Dinleyenlerimize de tekrar tekrar selam olsun. Şimdi sizin programınız aracılığıyla kendimi ifade edeyim. Sinem Sevindik aslında konservatuvar mezunu, ses eğitimi mezunu İTÜ'de. Özet geçeceğim. Fazla sıkmak istemiyorum.
0: Estağfurullah.
1: TRT bünyesine de aslında ben de Gençlik Korosu'yla ilk katılmıştım 2004 yılında. Daha sonra bunu takiben ses sanatçısı olarak çalışmaya başladım. Akitli olarak gidip geliyorduk.
0: Evet.
1: Daha sonra büyüklerimizin bize verdiği imkanlar ve bizde bazı gördükleri yeteneklerimizi keşfetmeleriyle de program sunmaya başladım aslında. Ses oluru alıyorsunuz. İşte eğer hakikaten TRT'de program sunabilecek bir konuşmanız varsa program yapmaya
0: Evet.
1: başlıyorsunuz. Ben ilk canlı yayınlarla başlamıştım aslında ve daha sonra

0: bir etki de var. Hep alaylı olarak tertemizin spikerlerini, büyüklerimizi dinledik. Ve her zaman ben onların yanına gittiğimde, bir şeyler sorduğumda beni çok güzel karşılamışlardır ve asla geri çevirmemişlerdir. TRT okuldur derler ya, hakikaten evet, ses eğitimi konusunda konservatuarlıyım ama spikerlik ve sunuculuk kısmına baktığınızda ben buradaki hocalarımdan çok faydalandım. Sonra dışarıdan gidip bunun eğitimini aldım, diplomamı da aldım. Çok da güzel şeylere vesile oldu bu anlamda.
1: Harika olmuş.
0: Bu yönümle de TRT Name'de
1: artık sunucu olarak da
0: tanıyorsun. Evet, aslında daha fazla son yıllarda çok fazla böyle tanıyan vardı. Şarkı söylediğimi görüp de şaşıranlar bile olmuştu.
1: Oluyor, doğru.
0: Şimdi dedim ki artık şarkıcı kimliğim de biraz öne çıksın. O yüzden yeni çalışmalar yapıyoruz zaten.
1: İşte o yeni çalışmalar dedik ya. Şimdi onlardan bir tanesiyle başlayalım diyorum.
0: Evet, yeni çıkan single'ımızın
1: ses sanatçılığı kısmını duysun o zaman dinleyicilerimiz.
0: Evet, evet, bilenler biliyor, bilmeyenler hadi bakalım.
1: Evet. Efendim sohbetimize devam edeceğiz ama değerli konuğum sevgili Sinem Sevindin sesinden dinleyeceğimiz Sabah makamındaki o meşhur İstanbul türküsüne kulak veriyoruz şimdi. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Kısaca, aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare diyecek sevgili Sinem Sevindik sizler için.

0: Efendim programımız ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Sinem Sevindik ile birlikte devam ediyor. Sinemcim yoğunsun biliyorum. Bir yandan program yapımcılığı, sunuculuğu, bir yandan koro şefliği. Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Şimdi tabii birazcık ara verdik, tatil yaptık ama tekrar devam ediyoruz. Malumunuz hani o tatillerde bile artık yeni sezonun çalışmalarını düşünüyorsunuz. Eyüp Musiki Vakfı'nda da böyle çok güzel projelere imza atıyoruz ve her sene onun üzerine çıkmaya çalışıyoruz biz her zaman yönetim olarak da. Dolayısıyla onunla ayrı ilgileniyorum. Onun düşünmek bile bir aslında iş. Bunun dışında bir çocuk annesiyim. Onunla ilgilenmem gerekiyor. İşin aile boyutu var tabii ki.
0: Tabii ki o çok önemli.
1: Evet
0: En
1: bir
0: önemli
1: yandan
0: konu
1: tabii tabii
0: değil
1: çok
0: mi?
1: yani çocuklarımız çok kıymetli. Eğer dünyaya getiriyorsanız
0: O
1: ilgileneceksiniz.
0: da büyümüş maşallah. 9 yaşına gelmiş.
1: Evet, kocaman oldu. Allah uzun ömürler
0: Maşallah. Allah
1: versin
0: uzun
1: herkesin
0: ömürler versin.
1: çocuğuna.
0: Allah bağışlasın.
1: Amin. Çok teşekkür ederim. Tabii dolayısıyla bunların yanında bir de aslında ses sanatçısınız ve benim çok hayalim var, çok projelerim var kendimle ilgili. Onları yavaş yavaş artık hayata geçirmeye başladım. Bununla ilgili bir konu da aslında müzikal eğitimi alıp müzikalde oynamaktı. Haldun Dorman hocamın, Allah rahmet eylesin, son
0: Allah rahmet eylesin.
1: öğrencilerindenim ve onun son yönettiği müzikallere selam oyununda hala oynuyoruz biz.
0: Harika.
1: Dolayısıyla kendimle alakalı hayallerimi, mesleğimle alakalı hayallerimi,
0: Yeni yeni hayata geçiriyorsun.
1: evet öyle. İnsanlar beni artık daha farklı yüzlerimle de tanıyacaklar diyorum.
0: Harika. Çok güzel bir haber
1: Evet.
0: bu. O halde yine güzel sesine kulak verelim. Ne dersin?
1: Pekala.
0: Efendim dinleyeceğimiz şarkının sözlerini Selim Aru yazmış ve Alaaddin Yavaşça da Hicaz makamında bestelemiş. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin diyecek sevgili Sinem Sevindik sizler için.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel okumuşsun. Sen uzun bir zamandır TRT İstanbul Radyosu'nda programlar hazırlıyorsun. Az
1: Evet.
0: evvel sözlerimizin başında belirttik.
1: Hı.
0: Özellikle bu konu gençleri de kapsıyor. Bu
1: Evet.
0: programın konusu. Biraz bu programdan bahsedelim. Bir program hazırlamak gerçekten çok meşakkatli. Ve çok yoğun, çok yorucu bir iş ama o kadar da keyifli.
1: Çok.
0: Bu konuda neler söylersin?
1: Şu anda hazırlamış olduğum gençlerle birlikte programı 7 yıllık bir program ve aslında kıymetli olmasının en önemli sebebi gençlerin Türk müziğiyle ilgilenen, bu işin eğitimini alan ve hakikaten geleceğini bunun üzerine kuran gençlerin kendini gösterebildiği bir platform olması. Günümüz şartlarında öz müziğimizle ve kültürümüzle ilgilenen gençler o kadar kıymetli ki kendilerini gösterebilecekleri, ifade edebilecekleri herhangi bir alan yok maalesef. Biliyorsunuz artık daha çok tüketilen, müzik bile diyemeyeceğimiz şeyler ön
0: Ne
1: planda.
0: yazık ki.
1: Sosyal medyanın da etkisiyle çok yozlaştık. Güzel şeyler de var. Sosyal medyayı bizim de aslında çok iyi anlamda kullandığımız doğrudur. Kötü bir platform değil ama herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığı, iyi kötü şeylerin de çoğunlukla kötü şeylerin yer aldığı bir platform olduğu için gençlerin işin o kısmında değil de bu tarafını tutuyor olması çok değerli ve biliyorsunuz geleceğimiz gençlikse ben hep bunu söylüyorum musikimizin geleceği de onlar.
0: Zaten o bayrağı onlar
1: Evet,
0: taşıyacaklar.
1: biz bunu göstermeye çalışıyoruz yıllardır programımızda. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kurumumuzun da bu anlamda hakikaten çok önemli bize olan desteği. Uzun zamandır bu programı yapıyoruz. Benim tabii ki gençlik korosu çalıştırıyor olmamın da buna büyük bir
0: Katkısı
1: katkısı var.
0: var.
1: Hep genç arkadaşlarımla bir şeyler yaptığım için tabii ki onların heyecanlarını paylaşmaya devam ediyoruz programımızda.
0: Çok önemli bir konu bu
1: Evet.
0: Sinem. Gerçekten. Gençlerimiz o kadar önemli ki kültür yapımızı onlar geleceğe
1: Tabii
0: taşıyacaklar.
1: ki.
0: Sadece kültür yapımızda kalmıyor bu. Müziğimiz tabii çok köklü bir müzik. Tarihsel bir geçmişimiz var. Müziğimize sahip çıkmaları çok önemli.
1: Çok.
0: Sizlerin de katkısı çok büyük bunda. Gençlik korosu şeflerinin, hocalarının gerçekten çok önem arz ediyor. Onun için ben çok takdir ediyorum bu çalışmaları.
1: Evet, uzun süredir devam ediyor hem programımız hem gençlik korosundaki çalışmalarımız. Burada tabii ki çok kıymetli hocam Mustafa Doğan Dikmen'i de anmak isterim. Gençlik korosunda birlikteyiz.
0: Evet.
1: Çocuklarımızı birlikte çalıştırıyoruz. Ben özellikle şan kısmı ile ilgileniyorum. Repertuarımız çok kıymetli hocamız Doğan hocamız tarafından belirleniyor ve onun üzerinden gidiyoruz. Tabii ki benim yaşım kadar hocamın musiki geçmişi var. Onunla birlikte çalışırken ben hala bir sürü şey öğreniyorum. O yüzden hep bu usta çırak ilişkisi devam ediyor ya işte. Bu
0: Doğan
1: da burada
0: hocam benim de
1: çıkıyor.
0: hocam biliyor musun?
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Tabii,
1: Ne
0: yıllar
1: güzel.
0: önce,
1: Ne güzel.
0: 35 yıl önce benim de
1: Evet.
0: hocalığımı yaptı. Kendisine en derin sevgi ve saygılarımızı
1: İletmiş
0: iletiyorum.
1: olalım bu vesileyle.
0: Efendim yine güzel bir eser var sırada. Kaptan Zade Ali Rıza Bey'e ait Segah şarkı. Yine değerli konuğum Sinem Sevindik seslendirecek bu güzel eseri. Seni andıkça üzülsem diyecek Sinem Sevindik sizler için.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Güzel. Bu
1: ederim.
0: yeni single değil mi Sinar?
1: Evet,
0: Hayırlı
1: yeni.
0: uğurlu olsun
1: Çok
0: diyelim.
1: teşekkür ederim. Single'ımın ismi Sabah ve Sega. Aslında Sinem Sevindiğin S'leri.
0: Aa, çok
1: Evet,
0: güzel.
1: öyle çiftledi.
0: Şifreli.
1: Yani zaten fotoğrafını bakıp görürler. Dijital
0: Peki
1: platformlarda
0: duyurusunu
1: var.
0: da yapalım mı? Nerede dinleyebilirler?
1: Evet, tüm dijital platformlarda albümümüz çıktı.
0: Evet.
1: Dinleyenlerimiz bakalım oralardan dinlesinler ve beğenilerini bana sunsunlar. Çünkü çok kıymetli onların alkışları bizim için.
0: Çok önemli
1: Bundan sonraki
0: gerçekten.
1: projelerimiz için bize motivasyon oluyor elbette. Eserlerimi de ilk single'ım olması sebebiyle çok özel seçmeye çalıştım.
0: Hepsi de birbirinden güzel
1: Sağ olun
0: eserlerini.
1: efendim, teşekkürler.
0: Efendim şimdi de Vedat Kaptan Yurdakul'un sesine kulak veriyoruz. Ve Amiral Adan'ın Hicaz makamındaki o çok sevilen eserlerinden bir tanesini seslendiriyor kendisi. Dinleyeceğimiz şarkının sözlerini Yılmaz Yüksel yazmış. Şarkılar söyle o sahillerde. Bana senden nameler getirsin diyecek Vedat Kaptan Yurdakul sizler için.

0: Sinemciğim, sen uzun yıllardır Eyüp Musiki Vakfı'nın icra korosunun şefisin.
1: Evet.
0: Musiki'ye hizmet eden köklü bir kuruluş Eyüp Musiki Vakfı. Bu konuda neler söylersin diyeceğim ama bu arada kendisini de anmadan geçemeyeceğim. Bu vakfa çok büyük emekleri olan, çok değerli bestekar, sevgili Nihat İncekara hocamıza da sağlıklar diliyorum.
1: Evet.
0: Ve saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz kendisine mikrofonumuz aracılığıyla. Neler söylersin?
1: Evet, Nihat Bey'i de bıraktık. Ben de bu vesileyle selamlarımı ileteyim. Nihat Bey'in aslında kurucu başkanlık yaptığı bir kurumda uzun yıllardır, 42 yıldır şu anda kurumumuz ayakta ve aralıksız müziğe 42 yıldır devam ediyor.
0: Evet.
1: Nihat Bey artık kendisi dinlenmek istediği için ve rahatsızlıkları olduğu için başkanlığı şu anda aktif olarak sürdüren Vedat Çakır Beyefendi'ye bıraktı. O da onun yıllardır zaten yardımcılığını
0: Evet, biliyorum.
1: yapmaktaydı. Bizler Eyüp Musiki Vakfı'nda bir aile gibiyiz aynı zamanda. Ben orada yetiştim, orada büyüdüm. Daha sonra konservatuarı kazanıp, konservatuar eğitimimi de tamamlayıp oraya hoca olarak geri geldim. Dolayısıyla hem büyüdüğüm hem geliştiğim kuruma aynı zamanda manevi olarak da çok büyük bağlarım var. Dolayısıyla sadece müzik yapmanın dışında manevi olarak da kuruma çok bağlıyım ve orada çalışan yönetim kurulumuzdaki herkes, orada çok uzun yıllarını vermiş, emek vermiş insanlar, hepsine tek tek selamlarımı ve sevgilerimi de ileteyim sizin vesilenizle. Hakikaten yapacağımız bir şey varsa birbirimizi destekleyerek, önceliğimiz tabii ki insanlara hizmet, musikiğimize hizmet. Eyüp Musiki Vakfı'nın şöyle de bir misyonu olduğunu düşünüyorum ben her zaman. Eyüp'te musikiyenin geçmişi çok eski. Hacı Arif Beyler, Zekai Dedeler ve onların orada meftun olduklarını da biliyorsunuz. Şu anda o meşk silsilesini, o zinciri devam ettiren, musikiyi devam ettiren tek kurum Eyüp Musiki Vakfı'dır. Böyle de bir sorumluluğumuz var
0: Evet,
1: elbette.
0: çok güzel. Tabii dersler her gün devam etmiyor sanırım, değil mi?
1: Şu anda yaz tatilinde, yani okullarla birlikte açılıp kapanıyor.
0: Her gün ders var mı?
1: Şöyle diyelim, yani koro çalışmaları pazartesi, perşembe benim çalıştırdığım koro, bir de tasavvuf müziği koromuz var. Onlar da çarşamba günleri çalışıyorlar. Çocuk koromuz var, çok kıymetli.
0: Oo, çok güzel.
1: Evet, çocuk koromuz da cumartesi günleri çalışmalarını sürdürüyor.
0: Sürdürüyorlar.
1: Bunun dışında tabii ki şan derslerimiz var.
0: Başarılar diliyorum.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Efendim, şimdi yine değerli konuğum Sinem Sevindiğin sesinden sözleri Turgut Yarkent'e ve bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muayyer Kürdi eseri dinleyelim. O meşhur eser. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: Türk sanat müziği, özellikle klasik Türk müziği, ölümsüz bir müzik.
1: Evet.
0: Ancak günümüzde ne yazık ki çok değeri anlaşılmıyor gibi geliyor bana. Senin bu konuda düşüncelerin nelerdir?
1: Bizim musikiğimizi aslında belirli bir kitle dinliyor. Geçmişe baktığımızda da her dönem aslında belirli bir kitlesi varmış. Sonra böyle düşünüp üzülmek yerine şu mantığı yürütüyorum aslında kendimce. Tarihe de baktığımızda belirli bir kesimin dinlediği müzik, şimdi de aynı şekilde bu işi bilen, dinledikçe müziği tanıyan ve içine girdikçe daha çok seven insanlar tarafından dinleniyor aslında. Adı üstünde klasik ve klasiğin de alıcısı her dönem farklı olmuştur. Batı'da da bu böyle olmuştur. O yüzden benim her zaman umudum var. 7 yıldır aralıksız yaptığımız gençlerle birlikte programında her hafta yeni genç arkadaşlarımız geliyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Demek ki
0: Önemli bir şey
1: ölmüyor,
0: tabii.
1: ölmüyor ve devam ediyor. Her dönemde de yerini bulacaktır müziğimiz.
0: İnşallah.
1: Gönül ister ki çok daha büyüsün. Böyle o büyük pasta diliminin en büyük dilimi bizim müziğimizin olsun. İnşallah o da olur.
0: İnşallah diyelim. Efendim sırada benim sesimden dinleyeceğiniz Hüsnü Üstün'e ait Hicaz şarkı var. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin efendim.

0: Ağzınıza sağlık Murat abicim. Çok güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Sinemciğim, bir şarkı daha diyelim mi? Ne dersin?
0: Bence de diyelim.
1: Benim sesimden sonra yine senin sesine kulak verelim.
0: Peki.
1: Dramalı Hasan Askül'e ait o Ras şarkı. Meşhur,
0: Evet.
1: hareketli, güzel bir şarkıdır. Rumba. Şimdi bu eseri değerli konuğum Sinem Sevindik'in sesinden dinliyoruz efendim.

0: da çok özel bir şarkıdır, değil mi?
1: Çok
0: Ağzına
1: severim, çok
0: sağlık.
1: neşeli.
0: Gelecekte planladığın, hayalini kurduğun projelerin var mı?
1: Elbette var. Ben de hayaller hiç bitmedi, bitmeyecek. Gerçekleştirdikçe hep yenisine odaklandım. Bahsetmiştim programın başında, müzikalle ilgili eğitim aldım ve müzikalde oynadığımı, çok büyük bir müzikalde başrol olmayı hayal ediyorum
0: O da çok
1: mesela.
0: keyifli bir şey, değil mi?
1: İnanılmaz. Hem dans ediyorsunuz, hem şarkı söylüyorsunuz, hem oyunculuk yapıyorsunuz. Çok farklı bir dünya. Benim çocuk yaşlardan itibaren oyunculukla ilgili merakım ve kendime kattıklarım olmuştu eğitim anlamında. Sonra müzikal olarak da bu hayallerime devam edeyim dedim. Zamanında aldığım eğitimin de etkisiyle bence bu işi çok daha iyi yapabilirim dedim ve çok doğru bir adrese gittim, Haldun hocamın yanına. Dolayısıyla hocam da sağ olsun, o kadar güzel diyaloglarımız oldu ki ona yetişebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Amin. Bana yazmış olduğu notlar var, bıraktıkları var
0: Harika.
1: mesela.
0: Hep hatıra olarak kaldı
1: Evet,
0: onlar, değil
1: hep
0: mi?
1: kaldı ve gelecekte de işte o hayallerimi besleyen şeyler olacaklar.
0: İnşallah hayallerine bir an evvel ulaşmanı diliyorum
1: Amin,
0: Sinem'ciğim.
1: inşallah. Amin.
0: Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi sırada Şekip Ayhan Özü'ne ait Nihamet şarkı var. Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı diyecek Necmettin Yıldırım sizler için.

0: Sinemciğim, şöyle saatime bakıyorum ki programımızın sonuna gelmişiz bile.
1: Nasıl çabuk geçti, değil
0: Değil
1: mi?
0: mi? Gerçekten öyle oldu. Güzel sohbetin için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hakikaten çok kıymetli, çok güzel bir gün geçirdik birlikte.
0: Efendim, bir programımızın sonuna daha geldik. Ben Murat Seçkin, bugün de şarkıların rengini sizler için hazırlayıp sundum. Teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş sizlere sesimizi ulaştırdı. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizleri Nami frekanslarında bekliyor olacağım. Programımıza son olarak bendeniz Murat Seçkin'in sesinden dinleyeceğiniz Kamuran Yarkın'a ait mahur şarkıyla bugün de sizlere veda ediyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor diyeceğim sizler için ben Murat Seçkin. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcuyla 8 kişilik mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi Alabora oldu. 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Bu arada soruşturma derinleştirildi, mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6

6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma, tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Türkiye küresel belirsizlik ortamında büyüme performansını 24. çeyreğe taşıdı. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin gelecek dönemde kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın büyümeye yaptığı katkıya dikkat çekti. Antalya Manavgat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ayrancı mevkiindeki yangında 70 hektarlık alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Plastik Atılış Çalıştayı 17 bakanlıkla 400'den fazla uzman ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla İstanbul'da başladı. Çalıştayda plastik atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesine yönelik ortak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sıfır atık projesiyle elde edilen başarılara dikkat çekti. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü 2 günlük programı için İzmir'e gidiyor. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Partide olağan kurultay hazırlıkları ise sürüyor. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi, E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 yılı sonuçları 8 Eylül'de açıklanıyor. Araştırmaya bu yıl 91 ülkeden 760 binden fazla öğrenci katıldı. Türkiye'den ise 203 okuldan 7702 öğrenci dahil oldu. OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'nin performansının yüksek olmasını beklediğini söylemiş ve olağanüstü sıçrayış ifadesini kullanmıştı. ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı savaş arayışında değiliz, ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz, dedi. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşmaları TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Efendim Stüdyo Nami programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tomay Sterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bugün de saat 15'e kadar sizinle birlikte olacağız. Efendim İzmir Radyomuz ses sanatçılarından şarkılar dinleyeceksiniz. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manolya Şensesli, violonselde Seher Erkan.

Kaan, klasik kemençede Gülten Yeğin, Ud'da Tunca Yüksel, Kanun'da Erol Gönüldaş, Neyde Berat Kaplan, Klarnet'te Tolga Akşit, Ritim Saz'da İsmet Çakmak eşlik edecekler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz efendim. Bugün programımızın bir bölümünde şarkılarımızla bu ruhu bir nebze olsun yaşatmak istiyoruz. İlk solistimiz Burcu Göktürk geliyor mikrofona. Sözlerini Ömer Bedrettin Uşaklı'nın yazdığı Hicaz makamında Kaptanzade Ali Rıza Bey'in eserini seslendiriyor. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem, dağlar yoldaşın gibi sana ne mutlu efem.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: Evet, bu
1: teşekkür ederiz.
0: şahane sesten şimdi Hicaz makamında bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. İhtiyatlar silah çatmış düz yolun üstüne, nazlı yârim gelivermiş sol dizim üstüne.

0: Nefesine sağlık, çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum ben de.
0: Evet, bayramlar, zaferler bir güne sığmaz. Biz her gün bu ruhu içimizde taşıyoruz. Yine Hicaz makamında bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Emrah Yiğit seslendirecek. Estergon kalası, subaşı durak, kemirir gönlümü bir sinsi firak.

Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen Nazilli türküsüyle devam ediyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Emrah Yiğit'e. Efendim, Hicaz makamındaki seyrimiz yine bir Rumeli türküsüyle sürüyor. Furkan Yavuz geliyor mikrofonu.

Efendim şimdi Nişabur makamında türkü formunda bir eserle Furkan Yavuz tekrar mikrofonda. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak.

Çok teşekkür ediyoruz. Nefesine sağlık. Evet, şimdi Hüseyini makamında bestesi ve güftesi Saadettin Kaynak imzalı eseri dinleyeceğiz. Sanatçımız Fuat Karayavuz geliyor mikrofona. Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, Yiğit Ömer övünmeden yaşıyor. Öncesinde Berat Kaplan'ın Ney Taksimi'ne kulak verelim.

Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Tahir makamında Zeybek formunda bir eser seslendiriyor sanatçımız. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar, silahları ıslanır.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 14.42 efendim, biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi sanatçımız Lale Mumcu Başel geliyor mikrofona. Sözlerini ve bestesini Rıfat Ayaydın'ın yazdığı Hicaz makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine. Bir kış sarmış gibiydi sanki bahar yerine. Öncesinde Manolya Şenseslinin Viyolası'na kulak verelim.

Evet, şimdi bestesi ve güftesi Suat Say'ın imzalı Hicaz makamında bir fantezi eser seslendiriyor Lale Mumcu Başel. Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar.

0: Evet, alkışlarla teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ve sanatçımız Gülden Marmara'yı davet ediyoruz mikrofona. Biz Hicaz makamında gezinmeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. İşte onlardan birini seslendirecek solistimiz. Sözlerini Oktay Çağlar'ın yazdığı Yılmaz Yüksel'in şarkısını dinleyeceğiz. Bir bahar dalısın ruhumda açan, coşkun esen deli yeller gibisin.

Çok teşekkür ediyorum sevgili Gülden. Nefesine sağlık. Diğer tüm sanatçı arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. Efendim programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bugün son şarkımızla hoşça kalın diyoruz. Amir Ateş'in Hicaz şarkısı. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandım?

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı.

olmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatın davranışlarıyla sınırlı kalmayacak dedi. Türkiye küresel belirsizlik ortamında büyüme performansını 24. çeyreğe taşıdı. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin gelecek dönemde kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise ihracatın büyüme yaptığı katkıya dikkat çekti. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı 17 bakanlıkla 400'den fazla uzman ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla İstanbul'da başladı. Çalıştay'da plastik atıklarının azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesine yönelik ortak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Çalıştay'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sıfır atık projesiyle elde edilen başarılara dikkat çekti. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü 2 günlük programı için İzmir'e gidecek. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Partide olağan kurultay hazırlıkları sürüyor. Kamuoyuna borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi, E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'na vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Orhan Özgediz'in yöneteceği Sultaniyegah faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Tahir Aydoğdu yapacak.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Müceyla Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, Bişkek temaslarının ilk gününde de 6. Dünya Göçebe Oyunları resmi açılış törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma soykırımcı Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatının davranışlarıyla sınırlı kalmayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidecek. Görüşmelerin ana gündemi sınır aşan suçlarla mücadele ve suçluların iadesi olacak. Bu kapsamda daha önce Bulgaristan ve Yunanistan'da kurulan üçlü mekanizmanın genişletilmesi hedefleniyor. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama yarın Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu hizmetin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Van'ın Gavaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alan Van Gölü Deve Boylu Yarımadası Milli Parkı ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Delege sistemini terk ediyoruz. Genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi, E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası'nın vurulmasına rağmen, Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak, 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz.

0: Orhan Özgediz'in yönettiği Sultaniyegah faslını dinlediniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu yaptı.
1: TRT Name.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Name'de Akustik Name programından sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. Ben İhsan Güvenç. Bugün sizler için çok güzel, muhayyer Kürdi makamında eserler seçtik ve birini icra ettik. Necdet Tokatlıoğlu'nun çok önemli bir eseriydi. Artık yeşerecek bir dalım yok. Evet kıymetli dostlar, bugün şarkılarda bana eşlik edecek çok kıymetli saz üstadlarımızı sizlere anons etmek isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi benimle beraber bu önemli repertuarı, sizin sevdiğiniz şarkılardan oluşan repertuarı icra edecekler. Yapımcımız Melek Hancı, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz efendim. Stüdyo görevlimiz Mustafa Aşçı. Şimdi bir saat güzel bir muhayyer Kürdi dinletisi. Daha sonra bu gece tekrarda olacak, anons edeceğim saatini. Devam edelim efendim. Benim için çok önemli olan bir eser. Konservatuvarda birinci sınavında okuduğum eser. Bakışı Çağırır Beni Uzaktan. Selahattin Pınar bestesidir efendim. Çok çok hatırası olan bir eserdir. Okumaya çalışalım müsaadenizle.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlara, saz sanatkarı, üstadlara, büyüklerime. Sağ olsunlar efendim. Devam ediyoruz. Yine aynı makamdayız, Muhayyer Kürdi'deyiz. Muhayyer Kürdi, Kürlü Cazkar ve Kürdi makamı duyum açısından birbirine benzerlik gösterirler ama farklılıkları vardır elbette ki. Çok sevdiğiniz bir makam, benim de severek okuduğum bir makam. Ve repertuarı oluştururken sosyal medyadan ya da bana birebir ulaşarak benden istediğiniz, dinlemek istediğiniz, televizyonda ya da radyoda okumamı istediğiniz eserlerden oluşturmaya gayret ettik. Yıldırım Gürses bestesidir. Yıldırım Baba'nın, üstadımızın buradan gelmiş geçmiş nefesi burada olan bir saz, ses sanatçısı büyüğüm. Ve çok değerli besteleri var yine. Bugün farklı bestelerini de okuyacağız. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın diyeceğiz efendim.

Evet kıymetli dostlar, çok sevilen bir eser icra ettik. Ruhu şad olsun Yıldırım Gürses abimizin ve sevenlerinin başı sağ olsun diyelim efendim tekrar. Evet efendim, benim için yine önemli bir eser. Beste Zeki Müren, son bestesi Gece Kirpikli Kadın Aşkıma Siyah Bakma. Bu eseri kendi solo albümünde de okumuştum yıllar yıllar önce. Ve hatta bu eseri bestelemesinde ömrü vefa etmiyor, bir kısmını da rahmetli İlyas Tetik abimiz besteliyor, meyan kısmını, Hicaz'da olan bölümü. Bunu tabii kendisiyle birebir konuştuğum için biliyorum, çok kayıtlarda olmaz, o yüzden zikretmek istedim. Dostlar, meraklı olanlar da bunu böylece öğrenmiş olsunlar, çünkü İlyas abiden birebir konuştuk, bunu anlatmıştı bana. Ruhu şad olsun. Okumaya çalışalım efendim. Benim için, benden sevdiğiniz önemli bir şarkı, okumaya gayret edelim. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlara. Devam edelim efendim. Birazcık hareketlendik. Semai usulünde çok sevilen bir eser. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Buyurunuz.

Çok teşekkür ederim efendim. Evet, tansiyonumuzu biraz daha hareketli, sonra biraz daha hareketli hale getirelim. Yine Yıldırım Gürses, yine çok sevdiğiniz bir şarkı, sevdiğinize inandığım bir şarkı. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Yalan Dünya diye de tanırsınız şarkıyı. Okumaya çalışalım efendim.

Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Şekip Ayhan Özışık'ın bu hareketli şarkısını Yıldırım Hoca'nın eserine bağladık ve o tansiyonumuzu devam ettirdik. Evet efendim, şimdi ton değiştirelim kıymetli Aydın abiciğim. Muhayyer Kürdi makamının yerine geldik ve yine bir Yıldırım Gürses. Bugün repertuar yaparken gördüm ve severek ekledim. Ben tanışamadım, tanımak nasip olmadı. Ama kıymetli eşleriyle görüştüm ve seni tanısaydı çok severdi Yıldırım abin dedi. Ben de gıyabında çok severek saydığım bir büyüğümdür. Hem sesiyle hem bestesiyle hem müziğe kattığı vizyonuyla. Evet efendim, okumaya çalışalım. Gençliğe Veda eserin adı ve devam edeceğiz sonra. Buyurunuz efendim.

Evet kıymetli dostlar, gerçekten çok güzel bir eser Elveda Gençliğim. İcra etmeye çalıştık efendim. Ve şimdi artık 7'den 70'e hitap eden bir eser. Her yerde, televizyonda, radyoda, sahnelerde sıkça rastladığımız, okuduğumuz ve dinlediğimiz bir eser. Yusuf Nalkesen bestesi. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Okumaya çalışalım. Zannederim bir taksimle Aydın Varol Beyefendi bizi şereflendirecek efendim. Ardından okumaya çalışalım.

0: TRT Name.
1: Çok teşekkür ediyorum Aydın Varol abime. Gönlüne sağlık abicim ve diğer dostlarımızın gönüllerine sağlık, ellerine sağlık efendim. 20 Mart 1966 yılında bu eser bestelenmiş. Yusuf Nakesen bestelemiş bu eseri. Dostlarla paylaşalım. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. 60 yıl olmuş efendim ama sanki 6 yıl olmuşçasına taptaze duruyor. İşte gerçek eserler
2: ölümsüz demek ki.
1: Ölümsüz, ölümsüz evet. Demek. Zamansız, evet. Mekansız 7'den 70'e hitap eden eserler bunlar. İcra etmeye çalışıyoruz nefesimiz olduğunca. Şimdi sırada bir Yeşilçam şarkısı. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa yine seni seveceğim. Hani diğer ismiyle arım balım peteğim. Buyurun efendim.

Evet kıymetli dostlar, ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Bir nostalji yaşadık stüdyomuzda. Umarım bu duygular size de sirayet etmiştir efendim. Bir yeşilçam rüzgarı esti. Ve şimdi iki eser var efendim. Birer kuble okuyacağız. Öncesinde ben küçük bir anons yapmak isterim. Hem bu kıymetli saz sanatkar

Dostlarımı anons edeyim tekrar. Bugün kimler eşlik etti efendim? Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi bugün sizlerleydi. Yapımcımız Melek Hancı, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve stüdyo görevlimiz Mustafa Aşçı'ydı efendim. Kıymetli dostlar, bir hatırlatmada bulunmak isterim. Gece saat 12'de, yani çift 00.05 gibi düşünelim, bu programın tekrarı sizlerle birlikte olacak. Bendeniz İhsan Güvenç, bugün size güzel eserler okuduğumu düşünüyorum. İstekleri yerine getirmeye çalışıyorum. Ve iki güzel eserle de veda edeceğiz efendim. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. Ve hemen ardından yine çok sevdiğiniz Neyleyim Neyleyim Ben Böyle Yari, birer kuble okuyup veda edeceğiz. Alışmadık efendim.

merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. TRT Namı Stüdyosu'ndan Akşamın Sesi programıyla sesleniyoruz sizlere. Saatimiz 19.01 oldu şu anda ve bizler sizlerle yaklaşık 2 saati paylaşacağız. Türk sanat müziğinin güzel eserleriyle her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetimde Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi birbirinden değerli sanatçılarımızın arşivlerimizde yer alan seçkin yorumlarıyla da canlı yayında sizlerleyiz. Birlikteliğimize Hicaz eserlerle başlıyoruz bu akşam. Önce Ömer Bedrettin Uşaklı'nın güftesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bestesiyle Asuman Aslım'a kulak veriyoruz. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin Yusuf Nalkese'nin şarkısında Meslem Özçimşir mikrofondaydı. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının güftesini Cansın Erol Ozan yazmış, bestecisi Erdoğan Berker ve seslendiren Zeki Müren. Seneler ne olur üstüme gelmeyin.

Bir Yusuf Nalkesen şarkısıydı. Selim Öztaş'tan dinledik. Çiğdem Yarkın da bir Muzaffer İlkar bestesiyle bizlerle olacak. Güfte Zeki Uluruh'a ait. Bu yara başka yara.

Sevgilim, sensizliğimi yudum yudum içiyorum dedi Muazzez Ersoy, Cahit Ünyaylar'ın Semra Ersoylu'nun dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkıda. Aynı makamda bir Yusuf Nalkesen şarkısında Turgay Kızıltuğ'a kulak verelim şimdi akşamın sesinde. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun?

Mustafa Sayışlar'dan dinlediğimiz bu sevilen eserin güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Amir Ateş'e aitti. Şimdi Mediha Şen Sancakoğlu ve Cavit Tanürek bir düetle geliyorlar mikrofona. Beste ve güfte Mediha Şen Sancakoğlu imzası taşıyor. Başka mevsim aramam, baharımsın, yazımsın.

Yüksel Üzel mikrofondaydı. Nizami Sunguroğlu'nun dizelerini Ziya Taşkent bestelemişti Hüzzam makamında. Yine bir Hüzzam eser, bu kez Samime Sanay'dan dinliyoruz. İrfan Türkoğuz'un güftesi, Faruk Şahin bestesi. Kader dedim sensizliğin adına.

Yazlar yağdı saçlarıma, mevsimleri sayamadım. Nalan Altınörs'ten dinledik Sekai Tunca şarkısını. Güfte Yalçın Benlican'a aitti. Bu Segah şarkının ardından Ayfer Eri'de Muhayyer Kürdi makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısını da dinleyelim. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.

Emre Aygan seslendirdi Teoman Alpay'ın Hikmet Münir İbcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Rast şarkıyı. Saatimiz 19.56'ya doğru ilerliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Nihavend makamında bir Turhan Taşan bestesiyle devam ediyoruz. Güfte Aşkın Tuna'ya ait. Melda Ayan mikrofonda. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

Aşkı içtik ballar gibi Alaaddin Şensoy'un bestesi Şadi Kurtuluş'un güftesiydi Yaşar Özel seslendirdi. Nihavend şarkılarla devam ediyor akşamın sesi TRT Name'de. Saatimiz 20.01 yani birlikteliğimizin ikinci

TRT Nam'edesiniz. Akşamın sesinde birbirinden güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Ahmet Özhan'ın ardından Özer Uçar'a kulak vereceğiz şimdi. Turhan Taşan'ın Meryem Seven'in dizeleriyle bestelediği şarkıyla. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum.

sarsam sarsam diyorum. Yanıma gelmişti tutacak gibi. Durup durup seni sarsam sarsam diyorum.

seni sarsam, sarsam diyorum. Özledim bir tanem, özledim seni. Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum. Yaşamak çok güzel.

Şimdiki sevginle Bıraktığın Gibiyim Serap Mutlak Bulut'tan dinledik. Güfte Sami Derin Tuna, beste Yusuf Sadun Aksüt imzası taşıyordu bu muhayyer şarkıda. Aynı makamda bir Ziya Taşkent bestesi var sırada. Güfte Seyhan Girginer'e ait Ayşegül Durukan seslendirecek. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın.

Melihat Gülses'in o güzel sesinden dinledik Arif Şanlı bestesini. Hüsamettin Olgun güftesini yazmıştı Bayati Eser'in. Şimdi bir Erdoğan Berker şarkısında Ziya Taşkent'e kulak veriyoruz. Dizeleri Mehmet Erbulan yazmış, Kürdili icazkar bir eser. Tutunacak bir tek dal aranırken ellerim.

Hasan Eylen mikrofondaydı. Sami Derin Tuna'nın güftesi Hüsnü Üstün'ün bestesiyle. Şimdi Kürti bir Zekai Tunca şarkısında Çiğdem Gürdal'a kulak veriyoruz. Onun olmaya hakkım yok.

Ara şu erdim. Seda Gökkadar'dan dinledik Cahit Deniz'in Kürdi eserini. Şimdi hemen sayına kulak veriyoruz. Saatimiz 20.47'yi gösterirken Erdoğan Berker bestesi Halit Çelikoğlu yazmış güftesini Hicaz makamında. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam.

TRT Name'de birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Zekai Tuncu'dan dinlediğimiz Hicaz şarkının ardından son bir şarkıyla Alparslan'ı dinleyeceğiz. Sizlere veda ediyoruz. Programı hazırlayan Melek Ancu, teknik yönetimde Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Son şarkımız Hüseyin Soysal'ın Sevinç Atan'ın sözleriyle bestelediği Kürdi Eser. Her damla yağmur senden haberdir. Hoşçakalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları her zaman olduğu gibi viyoluyla Neriman Güneş Akalın, kanunla Funda Süyür, utla Celal Altınbaş. Teknik masa Selda Kış, tonmeisterimiz Birsel Acar. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Geçtiğimiz hafta yayını takip eden saygıdeğer dinleyenlerimize bir anons yapmak üzere istiyorum. Elbette ya Facebook'ta bize yazmış olduğunuz mesajları okuyamadım, zira geçtiğimiz hafta rahatsızlığım sebebiyle önceden hazırladığımız, bu program için hazırladığımız bandı yayına verdik. Dolayısıyla canlı program değildi. Canlı yapılmış gibiydi ama neden cevap vermedim, neden okumadım mesajlarınızı diye merak ederseniz bunu arz edeyim. Bu akşam biraz da sağlık durumumu düşünerek daha sesimi rahat çevirebileceğim eserlerden müteşekkil bir program yaptım doğrusu. Fakat 17. ve 18. yüzyıl civarında bir program. Rast makamında bir fasıl, bir takım diyebiliriz. Zamanımızdan arta kalan bir süre olursa bize orada da Suzinak şarkılar söyleyeceğiz inşallah. Efendim, ilk eserimiz Fahde Peşrev Rast makamında Ahmet Ağa'nın, Ahmet Bey olarak da yazılıdır. Hakkında çok fazla bilgi edinemedim. Ama Ahmet Ağa olarak geçiyor. Bizim bildiğimiz Vardakosta Ahmet Ağa.

değil bu. Takiben ağır çember beste, ağır çember murabba. Güfte şairi Feyzullah Efendizade Nafiz. Nafiz olarak biliriz, 18. yüzyılın divan şairlerindendir. Tam adı Feyzullah Efendizade, yani Feyzullah Efendi'nin oğlu Nafiz anlamında. Bestekarı Kürkçü Zaharya. Genellikle Kürkçülüğü pek konuşulmaz. Zaharya olarak bildiğimiz o devasa bestekar. Darül Elhan Külliyatı'ndan açıklamasını sizlere önce arz edeyim, sonra şiiri okuyacağım ve peşrevi dinleyeceğiz. O sevgilinin elbisesi yeşil suların oluşturduğu dalgaların rengiyle boyandı. Uzun ağaçlar gibi salınan sevgili bahçede gezinti yaparken üzüntüler içinde kaldı. Yırtılmış göğsüm gibi onun mektubunu paramparça etsem bile kalemim hem onu hem de onu yazmaktan asla vazgeçmez. Böyle bir açıklama yapılmış Osman Nuri Özpekel tarafından. Zira Darül Elhan çalışması Osman Nuri Özpekel tarafından yapılmıştır. Faydalı bir kitap, bir başucu kitabı. Klasik eserlerin güfteleriyle alakalı ve o ne diyebilirim, o katalogu sizlere tanıtması, bildirmesi açısından. Çünkü Darül Elhan Türk musikisinin 19. yüzyılda başlayan eğitimi olarak çok önemli bir yer tutar Türk müzik sanatı içinde. Rengi mevcii ab-ı zümrütten boyandı camesi. Servi sebzendame dağ oldu çemen hengamesi. Çak-ı sinem gibi pare pare kılsam namesi. Nafizin tahrirden kat'a kesilmez hamesi. Şimdi Ahmet Ağa'nın Rast Fahde Peşrevi'ni dinleyeceğiz. Buyurun efendim.

değişiklik yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Tabii Mustafa Efendi'nin meşhur Hafif bestesini de yazmış idim, sosyal medyada bildirmiş idim ama hadi okuyalım. Vakit kalmazsa Suzin Akları başka zaman okuruz. Efendim, şimdi ikinci beste olarak özür dilerim. Hafif Murabba. Bunun da Darül Elhan versiyonunu söyleyeceğiz. İlk okuduğumuz eserin Darül Elhan versiyonunu söylemedik. Bilindik versiyonunu söyledik. Bilindik derken klasik çevrelerde bilindik versiyonunu söyledik. Bunu Darül Elhan versiyonuyla söyleyeceğiz. Yine açıklamayı da Osman Nuri Özpekel'in Darül Elhan çalışmasından sizlere arz edeyim. Gerçi şiiriyetine halel düşüyor ama merak eden saygıdeğer dinleyenlerimizin için okuyorum. Açıklama yapmak pek adetim değil. Yorum yapıyorum genellikle. Ama bu yorum değil. Bir kaynaktan aldığım açıklamadır. O vücudu kristal gibi hassas olan genç, güzel yabancıyı yani Avrupalıyı kastediyor. Seyret, gül yanakları kızıl elma gibidir. Hollanda, Viyana ve İsveç'i gezsen bile tapulası nazlar yapan o güzelin eşi bulunmaz. Seyreyle o billur beden taze frengi. Benzer kızıl elmaya o gül ruhleri rengi. Mislin bulamazsın o büti iş ve perestin. Gezsen yürüsen İsveç'ü beçle felemengi. Evet, yani 18 hatta 19. yüzyıla taşan bir zamanı var bu eserin. Ki artık Osmanlı'nın Avrupa'yı gördüğü zamanlar.

bu tür eski asara dair eserleri okurken ağırlaşmayı hiç sevmezdi ustam Yavaşça. En son ölçüde belki, eğer müsaade ediyorsa eserin elhanı, melodik yapısı, en son ölçüde uzayan sesi biraz rahatlatarak bitiriş hissi verdirirdi. Yoksa sonuna kadar aynı gider de götürürdü. Evet. Efendim, bu takımı bu arada 2022 yılında okumuşum. Aynı versiyonlarla değil ama farklı versiyonları da var. Birbirinden zevkli farklı versiyonları da var. Tekrar gündeme getiririz inşallah farklı versiyonlarıyla. Ve şimdi yine 2022 yılında okuduğum bir eser ama Doktor Supi Ezgi'nin yazmış olduğu Ameli ve Nazari Türk Musikisi Ansiklopedisi 5 ciltlik ansiklopedisindeki tavrını söylemiştik, okumuştuk. Hatta orada orijinal güftesiyle yazılıydı, onu okumuştuk. Şimdi Darül Elham versiyonunu okuyacağız. Efendim, güfte şairi Vecdi bize güfte şairini Sayın Mürselin Güney hatırlatmıştı o zaman. Vecdi Divanı çalışılmış, Erzurum Üniversitesi'nde çalışılmış. Oradan hatırlatmıştı. TRT'de de yazılı değildi güftesi, güfte şairi. Sonradan Vecdi olarak özür dilerim, programımızda tespit ettik. 17. yüzyıl şairlerindenmiş Vecdi. Adı Abdülbaki. 7 beyitlik gazelinin üzerine sadece 1. ve 5. beyitlerini bestelemiş Taşçızade Recep Çelebi. Aslında şiirin aslı, çekme ruhuna nikabı işve.

diye başlıyor. Fakat bestekarlar eş anlamlı kelimelerle vezin gereği, yani usul gereği değiştirmişler. Usulde melodik yapıda ru olarak uzaması gerekiyor. O zaman da mana değişiyor. Bu sebeple buna mümasil birkaç eser daha vardır böyle. Şehnaz şarkıda ağır semai mi şarkı mı olduğumu tartışılır. Bir müsenna şarkı vardır ya, hatırlatın çocuklar. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne Didem, de aslında Yahya Nazım Çelebi tarafından Didem ruhuna nazır, nazır ruhuna Didem olarak yazılmıştır. Fakat melodik yapı ruhu uzattığı için mana değişecek, bu sebeple kendisi de buna cevaz vermiş. Yani bestekarlar özür dilerim, eş anlamlı kelimelerle değiştiriyorlar. Okuyacağım tamamını şiirin size. Meşhur olmuş versiyonu Leon Hancıyan'dan alınmıştır. Bunu da Refik Fersan'ın el yazısından anlıyoruz. O sonuna Leon Hancıyan'dan diye bir ibare koymuş. Oradan intikal etmiş belli ki. Ama Darül Ölhan versiyonu da çok zevklidir. Üç versiyon biliyoruz biz. Hem Leon Hancıyan'dan intikal eden, hem şimdi okuyacağımız Darül Ölhan versiyonu, hem de Doktor Supi Ezgi'deki versiyona. Üçü de birbirinden farklı ve çok güzeldir. Hemen şiiri okuyayım size. Özür dilerim. Bu gene iyi halim. Ondan sonra açıklamaya gerek duymaksızın esere geçebiliriz. Çekme ruhuna nikabı işve, ey matla-ı mazhar-ı afit, ey matla-ı afitabı işve, ki mazharı olarak söylüyoruz biz bunu. Kimden okudun bu dersi nazı, ey hattı ruhun kitabı işve, şemşiri tegafül ile gamzen, dünyayı eder harabı işve, çeşmine getirdi hab-ı nahvet, tesir-i şarab-ı nab-ı işve. Kim karşı durur nigah-ı meste, gelmiş gözüne şarab-ı işve. Müjde dili zara desti gamze, ettiğine feth bab-ı işve. Var mı dahi bir muhatab-ı naz, mecdiye midir hitab-ı işve? Hiç açıklayıp şiirin şiiriyetine halel düşüremeyeceğim, özür dilerim. Harikulade bir gazel. Efendim, Darül Ölhan versiyonunda Taşçızade Recep için bakın ne yazmış. Özür dilerim. Rauf Yekta Bey. Acemler külliyatımızın 169. sayfasında acemlerin kimler olduğuna dair malumat vardır demiş. Çünkü bu eseri acemlere atfeden versiyonlarda var. Taşçızade Recep'den bahsediyor. Pederi taşçı esnafından olup kendisinin taşçılıkla alakası yoktur. Binaenaleyh eski yazma mecmualarda eserlerin üzerinde Taşçızade Recep namı kaydedilmiştir. Babasından dolayı. Musiki şinaslar arasında Taşçı Recep namı ile maruf olmasından dolayı son asırda tab edilen mecmualarda yalnız Taşçı Recep şeklini almıştır. Aynı şahıs belli ki. Dördüncü Mehmet Muhammed yazmışlar. Halbuki dördüncü Mehmet olarak biliriz devrinde. Biz Efendimizin ismi şerifine saygıdan dolayı çocuklarımıza Muhammed ismini koymamayı tercih ederiz. Ama Osmanlı muhabbetle koysa bile onu Mehmet olarak değiştirmiş. Aslında bütün Muhammedleri Mehmet olarak okuyoruz. Eğer özellikle Mehmet olarak yazılmadıysa. 4. Mehmet devrinde İstanbul'da iştihar eden en büyük bestekarlardandır. Yani meşhur olmuş en büyük bestekarlardır. Yüzü mütecaviz yüz civarında murabba, nakış, şarkı ilahi bestelemiş ise de maalesef bunlardan pek azı bakiye kalabilmiştir. Pek azı günümüze ulaşabilmiş yani. Rast makamındaki bu nefis semaisinin üslubundaki metanete hayran olmamak kabil değildir diye de yorumlamış Rauf Yekta Bey. Evet. Konuşunca mı azıyor öksürüğüm, şarkı söyleyince mi bilmiyorum. Herhalde konuşunca, bugün az konuşmam lazım.

Notada böyle yazdığı için öyle söyledim ama en son dönemeçte terennümden sonra, lafz-i ikai terennümden sonra, ey mazhara afitabı işve değil, gelmiş yüzüne şarabı işve okumak icap ederdi. Maalesef eskiler bu notaları yazarken buna dikkat etmiyorlar. Biz de bazen unutarak notayı tahsiye etmeden okuduğumuzda karşımıza ne çıkarsa onu okuyoruz. E canlı yayın. Canlı yayın böyle bir şey. Tabii önceden dikkat etmek lazım. Efendim saatimiz 22.40. Şimdi Yürük Semai'yi söyleyeceğiz. Benim çok sevdiğim bir nakış Yürük Semai'dir bu. Şeyh Abdurrahim Dede'nin güfte şairi de Nef'i. Bu da şiirin tamamından ortaya çıktı. Nef'i enteresan bir şair. Bir hecca aynı zamanda. Zaten dili belası mı diyelim, yazdıkları bela. Ama dili belasına idam edilmiş maalesef. Artık idamını bir türlü padişah da istemiyor ama öyle şeyler söylüyor ki yani boynunun vurulması lazım.

Nihayetinde bir katibe bırakılıyor zannediyorum kaderi. O da affetmek için can atıyor. Affetmek için uğraşıyor. Artık son kararını vereceği anda o katip de zenci bir zatmış. Zenci bir zatmış. Tabii bugünkü dolma kalemler gibi değil. O zamanki kalemler hokkaya batırmış, divite batırmış kalemi. Biraz fazla mürekkep alınca taşmış mürekkep kağıda. Nefi durur mu durmamış. Efendim kağıda mübarek teriniz damladı deyince adam idamına hükmetmiş. Yani dili belası. Evet. Araştırırsanız çok enteresan, çok güzel şiirleri var. Sizi hem güldürür hem düşündürür. Gazelin tamamı şöyle. Bu gazelin birinci ve beşinci beyitleri. Beşinci beyitleri bestelenmiş. Bir yüzden idi yar ile üslubu muhabbet. Hattıyla erişti hele mektubu muhabbet. Göğü zekanın seyredeli ma-i kabada. Ağdı göğe hurşid top gibi. O ağdı göre hurşid, ağdı göğe hurşid gibi topu muhabbet. Evet, zorla okuyabildim. Ne gamze esir edebildi diline gam, olmasa eğer fitne vü aşubu muhabbet. Sinemde ne var ise gamın sildi süpürdü, pak etti harimi dili carubu muhabbet. Mecnun ne bilir kaide-i naz-ı niyazı, aşık mı sanır kendin o meczubu muhabbet? Dil gamzen ile turrana pek uydu ulaştı. Hak saklaya ki olmaya mağzu bu muhabbet. Nef'i gibi küstah ola eğer aşık olursan, zira eremez muslata mahcubu muhabbet. Ağlamayana meme vermezler diyor yani. Meyan mısra çok etkiler beni. Mecnun ne bilir kaide-i naz-ı niyazı. Aşık mı sanır kendin o meczubu muhabbet? O deli diyor, aşık falan değil aşık olan benim.

Simetri bir iki yerde bozulmuş ama klasik eserlerde simetri aranmaz zaten. Üstadı Binazir'im Alaaddin Yavaşça'nın yazmış olduğu notadan söyledik. Benim ezberimde daha farklı bir nota vardı ama bu hayli zevkli bir versiyon. Efendim, Gerdaniye'den yukarı çıkmayan bir rast tarifi. Sadece rastın Hüseyin'i aşağı üzerindeki genişlemesini göstermiş. Yegeha kadar inmiş rastı yapmış ama kadim rast bu. Böyle bir makam tarifi ve bu eserlerde de

bir enaniyet, bir kibir göremezsiniz. Bir ihtişam var ama kibir yok. Yani sade melodilerle, birbirini takip eden cümlelerle ve fazla geniş olmayan aralıklarla sade bir şekilde güfteyi olduğu gibi anlatma tarzı var bu dönem eserlerde. Tabii daha sonra artık bunlar yapılıp olmuş bitmiş olduğu için bestekarlar farklı arayışlar içerisine girmişler. Onu da ayrıca değerlendirmek lazım tabii. Efendim, şimdi sırada saz semaisimiz vardı ama vaktimiz çok daraldı. Ben programımıza gelen mesajları sizlere okuyayım. Ondan sonra duruma göre programın yeniden repertuarını dizayn edelim. İlyas Aydın, Orman Beyli Köyü'nden yazmışlar. Özür dilerim, sıradaki eseri radyo dostlarıma rica ediyorum demiş ve her zaman olduğu gibi doğayı, yeşili koruyalım, trafik kurallarına uyalım diye uyarıyor. Erman Şenermen, Çeşme'den kucak dolusu sevgiyle selamları var. Tuncel Erol, Eskişehir'den yazmışlar, teşekkür ederiz. Özür dilerim. Ümit Kaya Çelebi Van'dan gönül dolusu sevgilerle selam ediyor bizlere. Emel Sürücü iyi akşamlar diliyor. Evet, tabii ki Eylül ayının gelmesiyle biz Bekir Sıtkı Seskin'i ihmal etmeyeceğiz. Zaten programı yapmaya başladığım günden beri hocayı 96'da kaybettik. Ben 2000 itibariyle yapmaya başladım bu programa. Her Eylül ayında ağırlıkla Bekir Sıtkı Sezgin'in eserlerini okuyorduk. Bir de isteğiniz var, mal memnuniye söyleriz. Bekir Sıtkı Sezgin'in daha çok enteresan, güzel, farklı şarkıları var. Nasıl şarkı söylüyorsa öyle beste yapmış Bekir Hoca, Nur içinde yazsın. Annen Torpil Nefçi İzmir'den merhabalar diliyor. Sıradaki eseri Öztaş ve Fidan ailesine armağan edebilir misiniz demiş. Memnuniyetle. Sevgili Mithat Arısoy yazmış. Bendenize hitapla. Fakirin nezdinde emeğini ortaya koyan can kardeşlerimize en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyorum diyor. Talebeniz başta olmak üzere sevgili Caner ve Funda'ya da aynı şekilde teşekkür ederiz iltifatın için sevgili Mithat Arısoy. Tanımayanlar varsa hemen anlatayım. Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun birinci kemanı, şef meisteri yani. Emin Nadir Fidan Çeşme Ildır'dan yazmış. Sıradaki eseri eşine, Sami Saftekin, Nefsi ve Öztaş ailelerine sizin aranıza armağan ettik efendim. Ve Selahattin Erzi Adana'dan yazmışlar. Elbette ki sıradaki eseri eşiniz Yıldız Hanım'a armağan ediyoruz. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Aliye Sayıner Didim'den yazmışlar. Teşekkür ederim bendenize ve sevgili Çiğdem'e teşekkürler var ve saz sanatçılarına elbette yazdığınız için sağ olun, var olun. Yusuf Öncüler bendenize geçmiş olsun diyor, henüz geçmedi, geçecek inşallah. Teşekkür ederim iltifatınız için Yusuf Bey, sağ olun, var olun. Ahmet Çubukçu, evet, dün Girne açıklarında vuku bulan elim kazadan dolayı Müjgan Üçer hocam ve şahsım ulusumuza ve yavru vatana başsağlığı diliyoruz demiş. Vefat eden kazazedelere de Allah'tan rahmet, kazada kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini sunuyor sevgili Müjgan hoca. İsteği varmış, evet, not aldı sevgili Çiğdem onun. Özür dilerim, bu hafta isteğinize yer veremedim. Geçen hafta da zaten arz etmiştim, banttan yayın yaptık ama aklımda hem sizin Müşkan Hoca'nın isteği. İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyor. Eskişehir'den selamları var ve Zehra Bıçakçı İzmir'den dinliyor. Teşekkür ederiz programımıza iltifatınızdan dolayı. Herhalde bu kadar. Arkadaşlar, saz semaisini çalmasak da çalalım mı? Ne dersiniz? He? Vakte şöyle bir baktım. Peki. Hadi saz semaisini çalalım. Olmasa kalan vakti bir şekilde değerlendireceğiz. Yine Ahmet Bey olarak yazılmış, Ahmet Ağa olarak da geçiyor. Peşrev'in bestekarının, dinlediğiniz Peşrev'in bestekarının eseri saz semaisi rast makamında ve İsmail Hakkı Bey külliyatından alındı bu. Tek farklılık var sadece. O dönem birçok, zaten 3. Selim'in de vardır öyle çok bestesi, saz semaisi. Hepsi aynı usulde, yani 4. hane alışılageldiği gibi yürek semai değil. Buyurun efendim.

0: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Geçtiğimiz programda, geçen hafta değil de ondan önceki haftaki programda tekrar okumayı söz verdiğim iki esere vaktimiz kalmadı maalesef. 1,5 dakikamız var. Bir eser sığmaz. Özür dilerim. Bu sadece alerji değil. Ortada bir virüs dolanıyor. Kendinizi koruyun. Çünkü alerji olsa göğsüme bu kadar inmez, bu kadar öksürtmez. Mevsimlik alerjileri hep yaşarız. Özellikle ses sanatçıları çok yaşarlar. Yani sesimizi kullandığımız için daha hassas bir bölgedir orası. Ama bu ayrı bir virüs, saygıdeğer dinleyenlerimiz, ki geçen hafta beni banttan yayın yapmak zorunda bıraktı. Bu hafta da inşallah sürçülisanımız affolur. Yani bu halde ayrı kalamadım sizlerden. Ölmez sağ kalırsak, Allah sağlık verirse inşallah önümüzdeki hafta daha sağlıklı oluruz diye düşünüyorum. Bu hafta da programımız böylece nihayete erdi. Refakat eden saz sanatkarları Viyola ile Neriman Güneş, Utla Caner Altınbaş, Kanun Lafında Süyürdü. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapım Selda Akış, program yapımcıları Çiğdem Işık ve ben Deniz Mustafa Doğan Dikmen. Sağlıkla, mutlulukla, huzurun, sükunetin hüküm sürdüğü bir dünyada, sadece ülkemizde değil, elbette ülkemizi en başta istiyoruz ama böyle bir dünyada tekrar buluşabilmeye niyaz ediyoruz niyaz ediyoruz önümüzdeki hafta, saygıdeğer dinleyenlerimiz. Hoşça bakın, sıhhatınıza efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Yıldızlar Altında.

Vücud ikliminin sultanısın sen. Efendim, derdimin dermanısın sen. Hacı Arif Bey'in Nihavend makamındaki şarkısına Nesrin Körükçü'nün yorumuyla başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. İkinci Nihavend şarkımız Tatyos Efendi'nin bir bestesi. Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Cana, firkatinle sinemi ben dağlarım, yad edip eyyam-ı vaslı, dembedem kan ağlarım.

Süzüp süzüp de ey melek o çeşmi nimhabını, neden ya rağbet etmemek dağıtma sehabını? Recaizade Mahmut Ekrem'in dizelerine Rahmi Bey'in nihavent bestesiydi. Burcu Göktürk'ten dinledik bu eseri. Enderuni Vasıf'ın bir şiirine Hacı Arif Bey'in nihavent şarkısı var sırada. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Çözülme zülfüne ey dilruba, dil bağlayanlardan. Kaçınma ateşi aşkınla bağrın dağlayanlardan.

Hicranla tutuş, bağrını yak, gözyaşın aksın. Hülya dolu akşamda sükun bulmayacaksın. Madem ki gönül şimdi teselliden uzaksın, hülya dolu akşamda sükun bulmayacaksın. Ahmet Çağan'dan dinledik Nuri Halil Poyraz'ın bu nihavend eserini. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait nihavend eser var sırada. İnci Çayırlı ve Muzaffer Birtan'dan dinliyoruz. Yalnız seni sevdim, seni yaşadım, derdinle inledim, sevginle şadım. Sensin benim kalbimdeki muradım, anılsın sevgilim adınla adım.

Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Dilde yalnız dolaştım hep. Gözyaşlarım dinmedi. Pelin Uyanık Er'den dinledik. Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait bu Nihavend eseri. Son Nihavend şarkımızdı. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. İlk Hicaz eser Enveri'nin

bir şiirine Hacı Sadullah Ağa'nın Yürük Semai formundaki eseri Suna Batı Gün Konakçı'dan dinliyoruz. Nideyim sahnı çemen seyrini, cananım yok. Bir yanımca salınır servi hıramanım yok.

Seni sevda çiçeğim, tacı serim, bilemezsin ne kadar çok severim. Leyla Saz'ın sözlerini yazdığı Hanende İbrahim Uygun'un bu Hicaz bestesini Tuğçe Pala'dan dinledik hep birlikte. Muzaffer İlkar'ın Hicaz bestesi varsa

Mah yüzüne aşıkanım, taze bitmiş gül fidanım. Efendim, nazlı cananım, seni gayet sevdi canım. Severim, yoktur yalanım. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bu Hicaz şarkısını Turgay Kızıltuğ'dan dinledik hep birlikte. Şevki Bey'in Hicaz şarkısı var sırada. Esel'in güftesi Mehmet Hafit Bey'e ait. Ahmet Üstün'den dinleyeceğiz. Dil yaresini andıracak yare bulunmaz, dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Eserin başındaki Hicaz keman taksimini Ali Erköse'den dinliyoruz.

Hastayım, yalnızım. Seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmur-u Hülya'yım, cam-ı lebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın sözlerini yazdığı Lemi Atlı'nın bu Hicaz şarkısını Ahmet Özhan'dan

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık. Son bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece size sunacağımız son eser, Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine Amir Ateş'in Hicaz bestesi. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ağlar sorarım hepsini gurbet gecesinden, rüzgar getirir kalbime bir name sesinden, birdenbire yanmış gibi ruhum nefesinden, titrer seni koynunda uyutmak hevesinden. Hoşçakalınız.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Name'de Akustik Name programından sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. Ben İhsan Güvenç. Bugün sizler için çok güzel, muhayyer, kürdi makamında eserler seçtik ve birini icra ettik. Necdet Tokatlıoğlu'nun çok önemli bir eseriydi. Artık yeşerecek bir dalım yok. Evet kıymetli dostlar, bugün şarkılarda bana eşlik edecek çok kıymetli saz üstadlarımızı sizlere anons etmek isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi benimle beraber bu önemli repertuarı, sizin sevdiğiniz şarkılardan oluşan repertuarı icra edecekler. Yapımcımız Melek Hancı, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz efendim. Stüdyo görevlimiz Mustafa Aşçı. Şimdi bir saat güzel bir muhayyer kürdi dinletisi, daha sonra bu gece tekrarda olacak, anons edeceğim saatini. Devam edelim efendim. Benim için çok önemli olan bir eser, konservatuvarda birinci sınavında okuduğum eser, Bakışı Çağırır Beni Uzaktan, Selahattin Pınar bestesidir efendim. Çok çok hatırası olan bir eserdir. Okumaya çalışalım müsaadenizle.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlara, saz sanatkarı, üstadlara, büyüklerime. Sağ olsunlar efendim. Devam ediyoruz. Yine aynı makamdayız, Muhayyer Kürdi'deyiz. Muhayyer Kürdi, Külli Cazkar ve Kürdi makamı duyum açısından birbirine benzerlik gösterirler ama farklılıkları vardır elbette ki. Çok sevdiğiniz bir makam, benim de severek okuduğum bir makam. Ve repertuarı oluştururken sosyal medyadan ya da bana birebir ulaşarak benden istediğiniz, dinlemek istediğiniz, televizyonda ya da radyoda okumamı istediğiniz eserlerden oluşturmaya gayret ettik. Yıldırım Gürses bestesidir. Yıldırım Baba'nın, üstadımızın buradan gelmiş geçmiş nefesi burada olan bir saz, ses sanatçısı büyüğüm. Ve çok değerli besteleri var yine. Bugün farklı bestelerini de okuyacağız. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın diyeceğiz efendim.

Evet, kıymetli dostlar, çok sevilen bir eser icra ettik. Ruhu şad olsun Yıldırım Gürses abimizin ve sevenlerinin başı sağ olsun diyelim efendim tekrar. Evet efendim, benim için yine

Rahmetli İlyas Tetik abimiz besteliyor Meyan kısmını, Hicaz'da olan bölümü. Bunu tabii kendisiyle birebir konuştuğum için biliyorum. Çok kayıtlarda olmaz, o yüzden zikretmek istedim. Dostlar, meraklı olanlar da bunu böylece öğrenmiş olsunlar. Çünkü İlyas abiden birebir konuştuk. Bunu anlatmıştı bana, ruhu şad olsun. Okumaya çalışalım efendim. Benim için benden sevdiğiniz önemli bir şarkı, okumaya gayret edelim. Buyurunuz.

Çok teşekkür ederim efendim. Evet, tansiyonumuzu biraz daha hareketli, sonra biraz daha hareketli hale getirelim. Yine Yıldırım Gürses, yine çok sevdiğiniz bir şarkı, sevdiğinize inandığım bir şarkı. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Yalan Dünya diye de tanırsınız şarkıyı. Okumaya çalışalım efendim.

Evet, kıymetli dostlar, gerçekten çok güzel bir eser Elveda Gençliğim. İcra etmeye çalıştık efendim. Ve şimdi artık 7'den 70'e hitap eden bir eser. Her yerde, televizyonda, radyoda, sahnelerde sıkça rastladığımız, okuduğumuz ve dinlediğimiz bir eser. Yusuf Nalkesen bestesi. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Okumaya çalışalım. Zannederim bir taksimle Aydın Varol Beyefendi bizi şereflendirecek efendim. Ardından okumaya çalışalım.

0: TRT Name.
1: Çok teşekkür ediyorum Aydın Varol abime. Gönlüne sağlık abicim ve diğer dostlarımızın gönüllerine sağlık, ellerine sağlık efendim. 20 Mart 1966 yılında bu eser bestelenmiş. Yusuf Nakesen bestelemiş bu eseri. Dostlarla paylaşalım. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. 60 yıl olmuş efendim ama sanki 6 yıl olmuşçasına taptaze duruyor. İşte gerçek eserler
2: ölümsüz demek ki.
1: Ölümsüz, evet. Zamansız, evet. Mekansız, 7'den 70'e hitap eden eserler bunlar. İcra etmeye çalışıyoruz nefesimiz olduğunca. Şimdi sırada bir Yeşilçam şarkısı. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa yine seni seveceğim. Hani diğer ismiyle arım balım peteğim. Buyurun efendim.

Evet kıymetli dostlar, ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Bir nostalji yaşadık stüdyomuzda. Umarım bu duygular size de sirayet etmiştir efendim. Bir yeşilçam rüzgarı esti. Ve şimdi iki eser var efendim. Birer kuble okuyacağız. Öncesinde ben küçük bir anons yapmak isterim. Hem bu kıymetli saz sanatkarı dostlarımı anons edeyim tekrar. Bugün kimler eşlik etti efendim? Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi bugün sizlerleydi. Yapımcımız Melek Hancı, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve stüdyo görevlimiz Mustafa Aşçı'ydı efendim. Kıymetli dostlar, bir hatırlatmada bulunmak isterim. Gece saat 12'de, yani çift 00:05 gibi düşünelim, bu programın tekrarı sizlerle birlikte olacak. Bendeniz İhsan Güvenç, bugün size güzel eserler okuduğumu düşünüyorum. İstekleri yerine getirmeye çalışıyorum. Ve iki güzel eserle de veda edeceğiz efendim. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. Ve hemen ardından yine çok sevdiğiniz Neyleyim Neyleyim Ben Böyle Yari, birer kuble okuyup veda edeceğiz. Alasmadık efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Yaşamımızdan bir parça bulduğumuz, hüzünlendiğimiz, sevindiğimiz, umut ettiğimiz, heyecanlandığımız, yani insani tüm duyguları yaşadığımız o harika şarkılarla bugün de keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle gününüzü renklendireceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımız Kürdeli Hicazkar makamında şarkılarla başlıyor. Güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait bir Sadi Hoşses bestesinde Faruk Tınaz'ı ağırlıyoruz. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir eser sunuyoruz sizlere. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey, mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

Kemal Safi'nin özlem dolu dizeleri, Zekai Tunca'nın nakış nakış işlediği nameleriyle Ahmet Özhan'ı dinledik. Gürdeli Cüasker makamındaki bu eserde seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa dedi sanatçı bizlere. Ve 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer almaktaydı bu sevilen şarkı Ahmet Özhan'ın. Evet, birlikteliğimiz yine Gürdeli Cüasker makamında şarkılarla devam edecek. Muazzez Abacı'nın Felek albümünden bir Avni Anıl şarkı dinleyeceğiz. Güftesi Şahin Çandır'a ait şarkıda Muazzez Abacı bizlere şöyle sesleniyor. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Baki Duyarlar'ın sözleri Gonca Gül tarafından kaleme alınan Kürdili Cazkar şarkısını Gönül Söyler icrasıyla dinledik. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanalım. Bir Selahattin Pınar klasiğinde Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Biliyorsunuz bazen hicran yarası, bazen umut var şarkılarda. Bazen hayal kırıklığı, bazen neşe. Yani başlangıçlarla bitişler arasında kalplerde fırtınalar estiren tüm duyguları işte bu özel şarkılarda beraberce yaşamaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Ayşegül Durukan yine bu duygulara tercüman olacak. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkıda bize şöyle seslenecek. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

sende yaradanı sevdim. Beste ve güftesi Zekai Tuncay'a ait Kürdilici Asker şarkıyı Eliz Avaroğlu icrasıyla dinledik. Bu kayıt 2020 tarihli bir kayıttı. Tabii ki Zekai Tuncay ilk olarak bu eseri 2007 yılında aynı isimle yayınlanan iki CD'lik albümünde dinleyicileriyle buluşturmuştu. Kıymetli dostlarımız, birlikte elimize icat şarkılarla devam edeceğiz. Bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz ilk olarak ve Yaşar Özel'le 90'lı yıllara uzanacağız. Albümlerden çıkarttığın, bir kenara fırlattığın, öfkeyle yırtıp attığın resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu?

Yalan Gözlerin Nalan Altınörs'ün 1991 yılında yayınlanan Sev Beni isimli albümünde yer almaktaydı. Bu sevilen Suat Say'ın bestesinden sonra bir Erdoğan Berker bestesine kulak vereceğiz. Emel Sayın'la 2006 yılına uzanacağız. Sanatçının albümüne de ismini veren bu özel şarkıda Halit Çelikoğlu imzası var. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam. Ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam.

Ezgi Köker 2012 yılında seslendirmiş olduğu bestesi Selahattin İnal, güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz şarkıyla bizlerle birlikteydi. Seviyorum Çerkes Kızı. Evet, Türk musikimizde sevdaya, aşka dair birçok şarkı dinliyoruz. Değerli bestekarlar ve söz yazarları bu anlamda birçok esere imza atmışlar. Tabii ki yalnız musiki sanatımızla sınırlı değil, dünya edebiyatında, Türk edebiyatında da bu minvalde birçok paylaşım var. Bizler de biliyorsunuz her programımızda sizin için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir konuğumuz var. 19. yüzyılın başlarında yaşamış olan

Fransız edebiyatının ünlü yazarlarından Victor Hugo böyle seslenmiş takipçilerine: "Biz de diyoruz ki sizi her şeyinizde olduğunuz gibi kabul eden insanları sevin. Mesela her gün sıcacık gülüşüyle içinizi ısıtan, şartlar ne olursa olsun arkanızda dağ gibi durabilen, hem dost hem yar olan, vicdanı merhametiyle insani değerlerin en yücesine sahip olan kalpleri sevin efendim. Sevgi bu kadar kolay ve karşılıksız, yeter ki siz sevmeye devam edin. Eminiz size layık kalplerle karşılaşacak kalpleriniz." Hicaz makamında bir Alaaddin Şensoy şarkısında şimdi Yıldırım Bekçi'ye kulak verelim.

Fikret Erkaya harika bir İstanbul şarkısıyla bize seslendi. Dinlediğimiz Hicaz eserin beste ve güftesi Yesare Asım Arso'ya aitti. Sevgili dostlar, şimdi ise rotamızı İzmir Radyosu'na çevireceğiz ve Neşe Öztaş yorumuyla bir dramalı Hasan Hasgüler şarkısı sunacağız sizlere. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez.

Bu hareketli cıvıl cıvıl şarkının ardından ritmimiz biraz düşecek ve Hüzzam makamının o yakıcı namelerini beraberce dinleyeceğiz. İrfan Özbakır'ın güftesi Ayhan İlter'e ait özel bir eserine kulak vereceğiz. Yine geçmişe uzanıyoruz. Kıymetli sanatçı Behiye Aksoy'un 1973 yılında 45'lik bir plağı seslendirdiği eseri dinleyeceğiz. Sanatçının 45'lik plağının ilk yüzünde Madem Küstün Dargındın isimli Yusuf Nalkesen şarkısı yer alırken, şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise B yüzünde yer alıyormuş. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Behiye Aksoy sizlerle.

Nişantaşı Şarkılar isimli 96 yapımı albümde Filiz Şatıroğlu'nun seslendirmiş olduğu bir Kasım İnal Tekin şarkısını dinledik. Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni dedi sanatçımız. Bu duygu yüklü özlem kokan şarkıyı yanımızda olmayan tüm sevdiklerimize armağan etmiş olalım. Ve yine nostaljik paylaşımlarımıza devam edelim kıymetli dostlarımız. Şimdi Yaşar Özel'e bırakacağız mikrofonları. Sanatçıyı Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hüzzam şarkısında dinleyeceğiz. Aşk bağından çiçek verirsin diye yollarına baktım gelirsin diye. Beni can evimden seversin diye dilek ağacına mendil bağladım.

Ağlıya ağlıya giderim diyor aya eşikten dışarıda gelin. Evet, Avni Anıl Hoca'nın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Hüzam şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Bir diğer adıyla Gelin Alayı eserini. Bu vesileyle yakında evlenmeye hazırlanan tüm gelin adaylarımıza ya da

Yeni evlenmiş olan gelinlerimize de bu güzel şarkıyı armağan etmiş olalım. Çünkü biliyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çok kıymetli dinleyicilerimiz bizlere her sabah eşlik ediyorlar. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı ve güzel şarkılarımızı onlara iletmek istiyoruz. Evet, bu güzel şarkılarla yine yol alalım ve bir Yusuf Nalkesen şarkısında bu defa İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Lale Mumcu Başer'e kulak verelim. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

Senden asla ayrılamam. Akın Özkan'ın Hüzzam şarkısını Süheyla Eren'den dinledik. Hayat sürprizlerle dolu sevgili dostlar. Bazen hiç yapmam dediklerimizi yaparken buluruz kendimizi. Sevmem dediklerimizi severken, gitmem dediğimiz yerlerden giderken ve asla ayrılamam dediklerimizden ayrılırken. O yüzden belki de bu kadar peşin hükümlü olmamak lazım ama tabii ki en büyük dileğimiz o seven kalpler hiçbir zaman ayrılmasın. Şarkılarla mutluluklarda, güzel duygularda buluşalım. Şimdi hadi gelin yine özel bir şarkıya kulak verelim. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde Zeki Müren'i dinleyelim. Karciğer makamındaki bu eserin güftesi Müzeher Güyer'e ait. Sanatçının 94 yılında yayınlanmış olan Hatıralarım isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Unutmadım seni ben, unutmadım. Her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin?

Nigar Uluerer'in ilk kez 1971 yılında yayınlanan Bir İhtimal Daha Var isimli plağında seslendirmiş olduğu Karciğer türküyü dinledik. Benliği aldım kaçaktan ve birlikteliğimize karciğer şarkılarla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Sırada bir Selahattin Altınbaş bestesi var. Güftesi Kaya Özdemir'e ait şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli sesi ve şef Vedat Kaptan Yurdakul hocamızdan dinliyoruz. Aşkımın kadrini bilmeyen güzel, gözümün yaşını silmeyen güzel, çağırdıkça kaçan gelmeyen güzel, gitmekmiş muradın görünmeden git.

Zekai Tunca'nın 1997 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu Zil, Şal ve Gül isimli albümünden, bestesi sanatçının kendisine, güftesi ise Nurettin Baykal'a ait Karciğer esere kulak verdik. Bu güzel şarkıyla günün ilerleyen dakikalarına zannediyoruz artık daha da hazırız. Çünkü bu şahane ezgiler günümüzü renklendirdi efendim. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve Aşıklar makamının yegane eserlerinden birinde Muazzez Abacı'ya kulak veriyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini kaleme aldığı bir Münir Nurettin Selçuk bestesi. Bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer almakta. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim, senin aşkındır dileğim.

Yanakların çiçektir, gönlün bir kelebektir. Saadettin Kaynağ'ın sözleri Reşat Özpirinççi tarafından kaleme alınan Uşak şarkısını Firdevs Tezcanlı seslendirdi. Yavaş yavaş yayınımızın sonlarına gelirken şimdi sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısında Ayşe Taş'a kulak vereceğiz. Bayati makamındaki bu eseri 1967 yılında Behiye Aksoy, 1975 yılında ise Alaaddin Yavaşça'nın icralarıyla hatırlıyoruz. Şimdi ise güncel bir düzenlemeyle bizlerle birlikte Güfte Fuat Edip Baksı imzası taşıyor. Yüklüğüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana.

Yüklüğüm dertlerden yana acı söz söyleme bana. Yusuf Nalkese'nin sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait Bayati makamındaki şarkısında Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ayşe Taş bizlerle birlikteydi.

Efendim, bu güzel şarkı 60'lı 70'li yıllarda birçok değerli sanatkar tarafından da seslendirilmiş. 1967 yılında Behiye Aksoy seslendirirken 1975 yılında Alaaddin Yavaşça hocamız yine bu şarkıya sesiyle hayat vermiş. Ve bu güzel eserin ardından programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Kemal Caner'e kulak veriyoruz. Sanatçı Selahattin İçli'nin güftesi Hücesse Aksavrı'na ait Hüseyin eserini seslendiriyor. Zeytin gözüm, sana meylim nedendir?

Senin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar sen.

Beyannamenin kıymetli dinleyicileri, veda vaktimiz yaklaştıkça enerjimizi hiç düşürmeden en güzel eserlerle sizlere seslenmeye çalıştık. Kemal Caner'in ardından ne yazık ki veda vaktimiz de gelip çattı. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında gününüzü en özel şarkılarla renklendireceğiz. Bugünlük size veda ederken Ah Yeşil Bursa isimli albümde iki değerli sanatçı Münip Utandı ve Güzin Değişmez'in seslendirmiş olduğu Hüseyin'i Bir Potpourri ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.